0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Bir adım attım şu ya, dondu ayaklarım, aksilik bu ya.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Türkiye'nin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.

yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilini

0: evinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
3: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilirsiniz.

0: profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

0: selamlar. Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
0: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
2: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
2: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
2: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
2: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
2: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Nova Pide Börek Salonu.
0: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
2: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
0: Telefon 0501 737 67. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
0: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
0: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
0: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu. Taksici Mehmet burada.
2: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
2: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
2: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
2: 0537 237 46 18.
4: Taksici gazla biraz, acelem var benim.
2: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
0: Boyada sanat ilkesiyle
2: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
0: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
2: İletişim 0535 545 7169.
0: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
5: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
1: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
5: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
1: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
5: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
1: Bize sormadan karar vermeyin.
5: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
1: 556 4193
5: 556 57 57.
1: Güven Lokantası Erdemir Kart.
6: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Satı Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
7: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
8: Albuzlar Düğün Salonları.
6: Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
2: Aman dikkat!
3: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
2: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
3: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
2: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
3: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
2: Telefon 0543 576 34 67.
3: Recep Odabaş.
6: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap.

0: Meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Devrek FM 93.0 Devrek FM.

0: Baktım zamansız bir seyre, bahtım göğe, denizlere.
1: 93.0 Devre Kefa.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
3: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsuyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67. Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
1: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
1: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
1: 0372 556 1476
2: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu. En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi.
3: Bitmedi.
2: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı. Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
5: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
4: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
2: Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888, İbrahim Bey 0546 979 8096.
6: Yollar, yollar.
2: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
0: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
6: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimizle kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
7: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
6: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
7: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
6: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
7: Bize sormadan karar vermeyin.
6: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
7: 556 4193
6: 556 57 57.
7: Güven Lokantası Erdemir Kart.
1: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
2: Boyada sanat ilkesiyle.
1: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
2: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 7169.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
8: Yakomoz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
5: Devrek FM
9: 93.0. Devrek FM.

bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Dört yanım ıssız.

0: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
2: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067
3: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur.

sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak sevgilerin.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Son bir defa bana bak. Gözlerindeki kişi ben olamam.
1: 93.0 Devrek FM.

0: adamlar.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
2: Taksici Mehmet.
3: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
2: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
2: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
4: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
5: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran Serkan Köktürk.
6: Köfteci selam. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
7: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
2: Sakasu Bayi, CPM Bayi,
7: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
2: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
7: 0372 556 14 76
2: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
6: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

0: 6037 Albuzlar Düğün Salonları.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.

0: güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
0: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45.
0: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
2: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Ben ölürüm yolum, bunu unutma. Dönüp de kalbine bak. Unutma.
1: 93.0 Devrek FM.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
1: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devlet'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk.

0: yolculuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.900 99 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
2: 93.0 Devrek FM.

Şimdi reklamlar. Köfteci Selam. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adres.

0: 2 Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
3: Nova Pide Börek Salonu.
4: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
4: Telefon 0501 737 67.
5: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
6: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Batı Karadeniz'in yükselen sesi 93.0 Devrek FM.
9: www.radyodevrek.com.tr.
3: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
9: Tıkla haberdar ol.
10: www.radyodevrek.com.tr
3: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
9: Tıkla sen de dinle.
10: www.radyodevrek.com.tr
3: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
10: www.radyodevrek.com.tr
3: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
10: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
3: Bitmedi.
9: Bitmedi.
10: İster cep telefonu, ister tablet. Hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
3: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
10: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam.

0: Siz istediniz, biz de yaptık.
1: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen İste Radyo'nda dinle.
0: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
1: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
0: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
1: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
2: Ertel'den en güzel şarkılar için Emine ile 4 mevsim yayında.
3: Bu programa bayılıyorum.
2: Emine ile 4 mevsim sizlerle.

Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Hayırlı sabahlarınız olsun. Devrek FM stüdyolarından 93.0 Batı Karadeniz'in en çok dinlenen radyosundan sesimin ulaştığı her yere günaydınlar, hayırlı sabahlarınız olsun. Gününüz aydın, gününüz güzel geçsin inşallah diyelim. Takvim yapraklarımız 24 Haziran 2026, yani yavaş yavaş Haziran'ı da bitiriyoruz. An itibariyle 4 mevsim Emine ile başladık. Arkadaşlar şöyle hatırlatma yapıyorum. Bundan sonra 2 saatim hareketli geçecek, bilginiz olsun. Benden damar şarkılar istemeyin. Ankara oyun havaları isteyebilirsiniz. Karadeniz hareketli şarkılar isteyebilirsiniz. Pop isteyebilirsiniz. Roman isteyebilirsiniz ama hareket damar istemeyin. Damar çalmıyorum, bilginiz olsun. Damar saatini kaldırdık. 2 saati gümbür gümbür oynayarak geçireceğiz. Güne sizi hazırlayacağım ta ki Nergiz de biz bize gelene kadar. Nergiz 16-18, Nergiz sizinle olacak bugün. 19-21 arası Mahkumların Sesi Murat Ekmekçi sizinle olacak. 21-23 arası Hakan'la Silinmeyen Hatıralar. 23-01'de Hüsran sizinle dop dolu.

onur duyuyoruz, şeref duyuyoruz. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum onlara da. Beni kimler nereden dinliyorsa, kim dinliyorsa. Tarkan'la başladık, Tarkan'la devam edelim. Vurma vurma diyecek. Yeni şarkısı. Sizin de varsa yeni keşfettiğiniz şarkılarınız, yazın gönderin. İlk defa Devrek FM'de dinleyeceksiniz bu şarkıyı. Onun akabinde Gamze Kartal. Onun akabinde Baran Bengüz sonrası ve mesajlarınızla okumaya başlayacağım. Mesajlarınız da gelmeye başladı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Gümbür gümbür hareketli hareketli gideceğiz. Bundan sonra bilginiz olsun. Tarkan ne desin? Vurma vurma desin.

Radyosunu yeni açanlara günaydınlar diliyoruz. Şöyle gelen mesajları hemen okuyalım. İyi yayınlar, ben Beycuma. Açık cezaevinden Devrekli Dursun Eriyer, C2 koğuşundan Can abim, Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Serkan Kefes, Has Toprağım Akın Aksoy'a ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Sıradaki şarkı C2 Mutfakçılar grubuna gelsin demiş. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz Dursun Bey'e de. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Rabbim tez vakitte inşallah sizi ve arkadaşlarınızı da tez vakitte özgürlüğünüze kavuşturur, ailelerinize kavuşturur. Akın Oksa'ya ve Gökhan Gelmişoğlu'na da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Tabii ki Şahan Baran Tezel'e de, Serkan Kefes'e de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şu an Samsun Terme'den Kırdar ailesi beni dinliyorlarmış. Oğuz Yılmaz'dan Sömsöm Yarım istediler, gönderiyorum. Onun akabinde Ramazan Çelik Çikolata Çıkıta desin. Onun akabinde Uğurcan'ın yeni bir şarkısı çıkmış, Hoş Geldin Hayatıma diye. Birazdan kaldığımız yerden devam edeceğiz tabii ki mesajlarınızla. 0507-380-067'den isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin. Sinop'tan Fatma da beni dinliyormuş. Ona da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum Sinop'a da. O zaman ne yapalım? 3 şarkı sonrası ben buralardayım. Gelsin istekler, mesajlar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56.000 lira.
2: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
2: Sınırlı stok ile satışta.
1: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
2: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
1: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
2: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı oluyor.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek. Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, istikbalin avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
1: Yeni evlenecek çiftlere özel istikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
2: İstikbalin seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
2: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek istikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
2: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
0: Reklamları dinlediniz.

Gurbet hoş geldin, sefalar getirdin. Kimler gelmiş, kimler gelmiş demiş. Kimler gelmiş acaba? Hoş geldin, sefalar getirdin diyoruz gurbete de. Yeğenlerim Hazal, Eda, Uras, kızlarım Yağmur, Belina için İsmail Yaka'dan Kudur Kudur Baby şarkısını çalarsanız teşekkür ederim, kolay gelsin demiş. Tabii ki çalarım, alacağım listeyi. Gurbete, kızına ve yeğenlerine en güzel şarkılarımız gitsin. Şöyle diğer mesajımıza bakalım, devremize de sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Hakan'la silinmeyen hatıralar, hoş geldin sefalar getirdin diyoruz. Güneşli güzel bir İstanbul sabahından günaydınlar Emine Hanım. Kolay gelsin, ben Hakan, sizden Azra Ünlü biliyorum şarkısını istiyorum size ve tüm Devrek FM dinleyicilerine gelsin, teşekkürler ederim demiş. Ben de teşekkür ediyorum. Şöyle şu anda beni yayıncı arkadaşlarım dinliyor. Nergis, yayın müdürümüz Ferdi Tosun ve Recep Kalmaoğlu şu anda beni dinliyorlar. Şu anda beni Hüsran da dinliyor mu acaba? Hüsran'a bir tane grup Yağmur'dan göndereceğim. Varsa isteyin, gönder diyoruz. Hangi şarkıyı çalmamı istersin Hüsran, eğer beni duyuyorsan? Şöyle, Ramazan Çelik'ten çaldım. Az önce çaldım. Onun akabinde müdürümüzden sayın yönetmenimiz Kalmaoğlu'na, Recep Kalmaoğlu'na gidecek. Tarkan'dan Zeytin Gözlüm. Nergiz'e de benden gidecek. Nergiz hangisini üstün? Ya müdürüm ya. Tarkan'dan, Ferdi müdürümüzden, radyomuzun sahibi, yönetim kurulu başkanı Recep Kalmaoğlu'na gideceğiz. Nergiz'e ne göndersek acaba? Nergiz'e ne göndersek? Nergiz'i buldum. Nergiz, sana çok güzel şarkı göndereceğim. Şu anda beni Seda da dinliyormuş. Seni severek keyifle dinliyorum, sabahların neşesi demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ankaralı Coşkun'dan papatya falı istemiş. Birazdan göndereceğim. Hatta Engin Arap'tan, Engin Can'dan Atım Arap göndereceğim. Ya müdürüm, müdürüm. Şu anda beni hepsi kastım altına aldılar. Şarkıların size de gelsin. Tarkan ne desin? Zeytin Gözlüm, Ebru Gündeş de ne desin? Ben seçilmem, seçerim. Aydın gelsin istekler, mesajlar.

Evet, hem sentetik hem yakışıklı. Çok mert, delikanlı doğrusu. Şu anda Nergiz'le biz bize bu şarkıyı bizim müdürümüz Hulusi... Ya var ya, Nergiz gerçekten... Yani müdürüme sonunda bana da Hulusi dedirttin ya. Helal olsun sana. Nerede müdürüme gidiyor. Hem yakışıklı hem karizmatik. Kral kral. Haydi bakalım gelsin istekleriniz mesajlarınız. Birazdan da hani benim Recep'im gelecek. Nergiz'den yayın yönetmenimize. Yayın yönetim kurulu başkanı Recep Kalmoğlu'na. Vallahi

0: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
2: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
1: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
2: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
1: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
2: Bize sormadan karar vermeyin.
1: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
2: 556 4193
1: 556 57 57
2: Güven Lokantası Erdemir Kart.
3: Nova Pide Börek Salonu.
4: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
3: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
4: Telefon 0501 737 67.
5: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
6: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0552 560 6713 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
7: Reklamları dinlediniz.

Saatlerimizi 11.09 yaptık. Yani son saatimizin içine de girmiş bulunuyoruz. Nergis hazır mısın? Hazır mısın? Sana 3 tane şarkı göndereceğim. Şöyle bir mesajımız gelmiş, hemen okuyalım. Merhabalar, ben Neslihan. Annem Cevriye Yıldız Han'ın size çok selamı var. İyi yayınlar demişler. Çok teşekkür ediyorum. Neslihan hoş geldin, sefalar getirdin. Annenin de ellerinden öperiz. Cevriye Yıldız Han'a da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. En güzel şarkılarım sizlere de gelsin. Tabii ki varsa isteğiniz gönderin gelsin diyelim. Fadime Temel. Bu Fadime'nin nedir bu Temel'den çektiği? Şimdi diyecek ki bu Temel'in Fadime'den nedir çektiği diyecek Nergüz de. Nergüz. Ah Nergüz ah. Mehmet Akyıldız, Fadime Temel uzun zamandır da çalmıyordu. Onun akabinde İbrahim Tatlıses ne diyecek biliyor musunuz? Allah Allah Allah Allah. Onun akabinde ah keşkem keşkem keşkem. Nergis'le biz bize ruh taşlarına gitsin 3 şarkı. Sonrasında kanka mı sevgili mi? Ankaralı Yasin'den isteğimiz vardı, onu göndereceğim. Nergis'ime gitsin en güzel şarkıları. Varsa istekleriniz, mesajlarınız tabii ki gönderebilirsiniz. Ve de radyomuza sponsor olmak, reklam vermek isterseniz, ben de büyümek, dükkanımı, iş yerimi, firmamı büyütmek istiyorum diyorsanız 0507-380-067'den de isteklerinizi sponsorluk için bu numarayı arayabilirsiniz. Mesaj gönderebilirsiniz tabii ki. Varsa istekleriniz de gönderin gelsin diyelim. O zaman ne yapalım? Fadime Temel yapalım mı? Uzun zamandır yapmadık. Aa Fadime aa aa. Acıyorum haline Fadime. Haydin o zaman gelsin istekleriniz.

keşkem, keşkem. Keşkem Nergiz'in yanına gidebilsem keşkem. Bu şarkım da benden Nergiz'e gelsin. Kaldığımız yerden İbrahim Tatlıses sonrası mesajınızı okumaya başlayacağım. Bilginiz olsun. Maşallah yağmur gibi geliyor mesajlarınızdan. Ah keşkem, keşkem, keşkem.

Ah keşkem keşkem değil mi? Keşkem her şeyi yapabilsek. Nergizime gitti bu şarkımda ben.

Acımamıza, beycumamıza, alaklıya, uşandı. Beni nereden dinliyorsanız, tabii ki zon. Onu da Kral Sinan'dan seçeceğim. Kral sana, Sinan'a da sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Şöyle diğer mesajımıza bakalım. Merhaba kız Emoş, nasılsın, iyi misin demiş. 73 88 ismini de yazaydın ya.

Canlı. Adını da yazaydın ya. Çok şükür. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Emoş, bu şarkıyı Nergis Sultan'a gönder demiş. Zonguldak Bartın Kara Mancar şarkısı. Bir de adını yazaydın ya be mübarek. Vallahi bilmiyorum Nergis, belki seni tanıyordur ama bir de ismini yazaydın. Sultanım multanım demişsin ama Nergis belki tanır da. Nergizime gitsin o şarkı. Kara Mancar, sabah sabah Kara Mancar. Şöyle diğer mesajımıza bir bakalım. Selamun aleyküm, kolay gelsin Zonguldak Bayburt Grup Yol Şantiyesi Kademeci Ersin Güllü'ye Tolga Taşpınar'dan Müslüm Güses Yıllar Utanır mı istemişsiniz. Kolay gelsin abla demişsiniz ama maalesef ben damar çalmıyorum ama Müslüm Baba'dan çok güzel hareketli şarkı gönderirim, kapanışı Müslüm Baba'nın hareketli şarkısıyla yaparım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Zonguldak Bayburt Bayburtlu şantiyesine de sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Ersin Güllü'ye de gitsin en güzel şarkılar. Tolga Taşpınar'a da gitsin. Ne yapalım? Şöyle bir Azra biliyorum biliyorum diyecek. Onun akabinde şöyle bir Zonguldak çift telli yapalım mı şöyle? Zonguldak'ımızı devreğimizi bir sallayalım mı? Nerede bu devrekler, çaycumalar, beycumalar? Haydi bakalım gel.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
1: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
2: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
2: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
2: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
2: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
2: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
2: Sınırlı stok ile satışta.
1: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
2: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsüyü halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
1: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
2: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı oluyor.
1: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
0: Reklamları dinlediniz.

bırakın Nergis Sultan'a gelsin demiş. Nergiz'e gönderdi gönderdi şarkıyı. Ya Allah'ım yarabbim. Valla Nergis artık bu şarkıya ne diyecek, ne yorum yapacak çok merak ediyorum. Aşk olsun beni tanımadın mı demiş. Emuş ben Adnan Kuştul demiş. Adnan Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ya ne bileyim, ben diyorum ki her zaman isimlerini, mesajlarınızı, mesajları gönderirken isimlerinizi yazın diyorum. Nereden bileyim ben? Bir mesajımız daha gelmiş, hemen onu da okuyalım. Selam Nergis Hanım demiş. Nergiz'le biz bize 16-18 arası sizlerle oluyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Karaman, Yeni Mahalle'den Engin. Bir devre koyun havası çalarsan sevinirim demiş. Tabii ki çalarım. Tüm şarkılarımız Nergiz'le biz bize'ye, biz bize ruhtaşlarına da gitsin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Karaman Yeni Mahalle'de sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. O zaman ne yapalım? Nergiz'e gidiyor bu şarkı. Bartın Kara Mancar. Allah'ım yarabbim. Vallahi Nergiz'in şu andan gerçekten merak ediyorum. Yorumu ne olacak bu şarkıya? Gelsin bakalım. Nergiz'den de gelsin yorumlar diyelim. Nergiz'e biz bize. Sana çok güzel iki tane Ferdi Baba göndereceğim. Bilgin olsun, hareketli. We'll be right back.

2 yaptık. Reklamlardan sonra veda edeceğim, bilginiz olsun. Müslüm Baba istenmişti benden, damar şarkı istenmişti ama ben damar çalmadığım için Müslüm Gürses'ten, Müslüm Baba'dan Sev Bir Daha gelecek. Onun akabinde reklamlar, reklamlardan sonra iki güzel Cengiz Baba'yla veda edeceğim bugün. Ferdi Baba'yla devam veda edeceğim. İki Ferdi Baba göndereceğim. Tabii ki Nergiz de biz bize yurttaşlarına gidecek. Şöyle Nergiz'imin de hemen mesajını okuyayım. Benim için istenen şarkılara teşekkür ediyorum. Saat 16'da görüşmek üzere. Herkese sevgilerimle demiş. Kim demiş? Nergiz de biz bize demiş. Ben de teşekkür ediyorum canım. Programıma, yayınıma renk kattığın için sonsuz teşekkür ediyorum sana. Dediğim gibi iki Ferdi Baba reklamlardan sonra sana gelecek. Kapanışımı iki Ferdi Baba ile yapacağım. Müslüm Baba şarkısı da benden tüm Müslümcülere gitsin. Müslüm Baba hayranlarına gitsin. O zaman ne diyelim? Sev bir daha, bir daha diyecek. Onun akabinde reklamlar. Reklamlardan sonra veda için ben burada olacağım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
2: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
3: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
2: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
3: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
2: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
3: Bize sormadan karar vermeyin.
2: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
3: 556-41-93
2: 556-57-57
3: Güven Lokantası, Erdemir Kart.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
4: Nova Pide Börek Salonu.
5: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
4: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
5: Telefon 0501 737 67.
6: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşhinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 0 67.
7: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
8: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
9: Boyada sanat ilkesiyle.
8: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
9: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
8: İletişim 0535 545 7169.
9: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy. Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
9: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
9: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
0: Reklamları dinlediniz.

Evet, ben de özledim, ben de dedi. Nerede babayı, biz de özledik. Ama o hep yaşadığımız sürece hep kalbimizde. Her zaman yanımızda, şarkılarımızla yaşayacağız. Şarkılarında yaşatacağız onu. 7'den 70'e herkese, yeni nesile de

dedim ben de dedim. O iki özel şarkı benden Nergiz'le biz bize'ye, biz bize ruhtaşlarına gitti. Beni bugün de yalnız bırakmadığınız için mesajlarınızla o güzel sözleriniz. Siz dinleyicilerime çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Damar çalmadın demişler. Ben yayınımın başında belirtmiştim. Hatta bir iki kere de anonsunu yaptım. Damar şarkıları dinlemek istiyorsanız bakın size yayıncı arkadaşlarımın adını, yayın saatlerini söylüyorum. 16-18 Nergiz'le biz bize. Ondan isteyebilirsiniz Damar şarkılarınızı. Murat Ekmekçi abonelik yaptığı için, mahkumlarla abone saati yaptığı için o büyük ihtimal çalmıyor ama 21-23 arası bu akşam sizinle Hakan'la Sinirmeyen Hatıralar oldu. Ondan isteyebilirsiniz. 23-01 arası da Hüsran'la Hüsranlı Saatler sizlerle oluyor. Ondan da isteklerinizi isteyebilirsiniz. Ben artık damar çalmıyorum. 2 saat hareketli çalıyorum. Bilginiz olsun. Damar çalmadın diyorsunuz ama ben artık damar çalmıyorum. Nergiz'le biz bize size en güzel şarkıları çalacaktır. Bilginiz olsun. 16'da görüşmek üzere diyelim o zaman. Ben de Nergiz'i, sizler gibi Nergiz'i ben de dinliyorum. Sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum Düzce'ye de. Yayın biter, Emine gider. Yarın sabah 10-12 yine ben buralarda olacağım. Size önce Rabbime, sonra sevdiklerinize emanet ediyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. En güzel günler, en güzel huzurlu günler sizlerle, sevdiklerinizle olsun. Sevdiklerinize sıkı sıkı sarılın. Sevin, sevilin diyorum.

0: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup

0: güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Yakomoz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Piryos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filios Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Doğan Birlik.
3: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
3: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
3: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
5: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
6: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
5: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
6: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
5: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
6: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
5: Telefon 0542 214 66 45.
2: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
7: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
2: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
7: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü oto bakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
7: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
2: Bitmedi. Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
7: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
2: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
7: 0536 648 2102.
2: Türkmen Oto Motor özel yetkili servis.
4: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları, her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 47 64. Kardelen Dondurma. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
0: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
8: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
0: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
8: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
0: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
8: Bize sormadan karar vermeyin.
0: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
8: 556 4193
0: 556 57 57.
8: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
9: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
10: Boyada sanat ilkesiyle.
9: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
10: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
9: İletişim 0535 545 7169.
10: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
11: Taksici Mehmet burada.
9: Tekin'le beraber hizmetinizde.
11: Taksici Mehmet.
12: Taksici Mehmet.
9: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
11: Şehir içi, şehir dışı.
9: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
11: Hayırlı günler diler.
9: 0537 237 46 18.
13: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
14: Devrek FM. 93.0 Devrek FM.

olur böyle şeyler her zaman. Yaptığımız insanlıklar uğramaz mı zor zaman? Genellikle bizi bulur söylemesi zor olan.

0: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067. Devrek FM. Çift 067. Devrek
2: FM. 93.0 Devrek FM.

Zombi defa bana bak. Gözlerimdeki kişi ben olamam. 93.0 Devrek FM.

0: Çınar Mobilya'yla evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56.000 lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek istikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüşsuyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanını oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: reklamlar.
1: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
2: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
3: Taksici Mehmet burada.
4: Tekin'le beraber hizmetinizde.
3: Taksici Mehmet.
5: Taksici Mehmet.
4: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
3: Şehir içi, şehir dışı.
4: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
3: Hayırlı günler diler.
4: 0537 237 46 18.
6: Taksici katla biraz, acelem var benim.
7: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimiz ile kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
8: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
7: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
8: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
7: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
8: Bize sormadan karar vermeyin.
7: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
8: 556 4193
7: 556 57 57.
8: Güven Lokantası. Erdemir Kart.
3: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
4: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
3: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
4: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
4: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
3: Bitmedi.
5: Bitmedi.
3: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
4: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
3: Adres: Başoğlu Kereste Karşısı, Ankara Asfaltı, Devrek, Zonguldak.
4: 0536 648 2102.
3: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.

0: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
1: Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi Servisi ile yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 577 34 67.
2: Recep Odabaş.
3: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

Sevgili Devrek FM dinleyicileri, şimdi sırada güzel bir istek parçamız var. Seni severim. Elif Surul'dan canım arkadaşım, bacım, can dostum dediği Hazal Yeşil Yaprak'a gelsin demiş. İyi ki varsın şarkısını istiyor. Biz de bu güzel dostluğa eşlik ediyor ve Hazal Hanım'ın sevgilerimizi iletiyoruz. Elif Hanım'ın isteği üzerine geliyoruz.

Kaldığım yerden devam ediyorum. Hazal Hanım yazmış. Mevsim Hanım, sesinizle günümüzü aydınlattınız. Başarılarınızın devamını diliyor. İyi programlar diliyorum demiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum.

Mevsim, ben Zonguldak Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ali Emre Çelik. Müslüm Gürses'ten Haberin Olsun parçasını Aslan Kardeşim, Şahan Baran Tezel, Güray Sefertaş, Doğan Ayşirin ve Can Dostum Kapalı'da bulunan Muratcan Bozkurt'a armağan ediyorum. Sorunsuz yayınlar diliyorum. Recep Bey'e de selamlar demiş. İsteğinizi hemen yerine getiriyorum. Bizlerden de sizlere çok selamlar.

Bir mesajım daha var. Beycuma kapalı cezaevinde A6 koğuşunda yatan abilerime, kardeşlerime çok selamlar, sevgiler. Rabbim tüm kader mahkumlarını tez zamanda sevdiklerine kavuştursun inşallah demiş. Gezgeni düşündüm bir de kendimi. Herkese umut dolu günler.

Yeni Devrek FM dinleyicileri, bir mesajım daha var. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Recep Kalmaoğlu'ndan bir mesajım var. Mevsim Hanım, yayın hayatınızda başarılar dileriz. Hayırlı ve güneşli günler dileriz demiş. Kendisine çok teşekkür ediyorum.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir mesajım daha var. Gamze Şeker'den Ayşem şarkısını çalarsanız memnun olurum. Semih Yazıcı oğlum için demiş. Kendisine

Elif Hanım'ın isteği üzerine devam ediyoruz. Canım annem dediği Emine Surul'a sevgilerini gönderiyor. Meleğim, her şeyim, iyi ki varsın annem, seni seviyorum diyor. Biz de Emine Hanım'a sevgilerimizi gönderiyoruz.

Simge Hanım'dan bir mesajımız var. Mevsim abla, sıradaki parça ikimizin olsun demiş. Teşekkür ediyorum kendisine ve gönderiyorum.

Ama kaldığım yerden devam ediyorum. Sevgili Devrek FM dinleyicileri, bir mesajım var. Mevsim kolay gelsin, hayırlı olsun demiş Ahsen Filizler. Teşekkür ediyorum kendisine. Sıradaki parçalar ben ve abim Esko Ersan Filizler'den Tüm Kader Mahkumlarına Gelsin demiş. İyi yayınlar demiş. İsteğinizi hemen yerine getiriyorum. Ersan, sana da selamlarımı

Sevgili Devrek FM dinleyicileri, ben Mevsim. Bugünlük birlikte geçirdiğimiz keyifli saatlerin sonuna geldik. Hepinize huzurlu ve güzel bir gün diliyorum. Devrek FM'den ayrılmayın. Sırada Nergis Hanım var. Hoşça

0: Reklamlar. Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimizle kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
1: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
0: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
1: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
0: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, Mevlid, Nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
1: Bize sormadan karar vermeyin.
0: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
1: 556 4193
0: 556 57 57
1: Güven Lokantası Erdemir Kart.
2: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu, acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personel.

0: personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında Devrek halkının hizmetindedir.
1: Yakomoz Balık Restoran, birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomoz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomoz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomoz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çaycuma, Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
2: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz.

0: Salonları. Adres: Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim: 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları. Köfteci Selami. Çaycuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres: Ankara Asfaltı Üzeri, Bakacakkadı Beldesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim telefonları: 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim: 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Biz size. Biz size. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Karateci reklam.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çay Cuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
4: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
1: Dostluğun sesi sizin sesi. Sizin yeriniz burası. Sizin yeriniz burası.
0: Nergis'le Biz Bize.
5: Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis de Biz Bize, Devlet Yapan.
3: Tarih 24 Haziran Çarşamba, haftanın tam ortasından sesleniyorum sizlere. Batı Karadeniz'in en yükselen sesi 93.0 Devrek FM frekansında, saatlerimiz tam da 16.10'u gösterirken, dün en son saatler 18'i gösterdiğinde veda etmiş olduğumuz mikrofonları an itibariyle açtık efendim. Burası sizin programınız, sizin yeriniz, sizin kızınız, bendeniz Nergis'le saatler 18'i gösterene kadar yine birbirinden keyifli eserler, duygulu eserler ve kaliteli firmamız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla dop dolu bir programa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim.
2: Nergis'le

Her zaman olduğu gibi demeyeceğim, sürprizlerle dolu bir program. Biliyorsunuz ki arkası yarınlı, tadımlık, çerezlik bir program. 2 saat bize yetmiyor, farkındayım. Ama ve lakin güzel değerlendirmek adına sizlerde duygu, düşüncelerinizi, uzaklardaki yakınlarınızı, sesinizi duyurabilmek adına Devrek FM frekansında köprü görevi gören Nergis'le biz bizeye mesajlarınızı ücretsiz olarak takdim edebilirsiniz değerli ruhtaşlarım. Devrek FM WhatsApp hattımız ücretsiz ve aktif, saatler 18'i gösterene kadar da hizmetinizde olmaya devam edecek. 0507-380-067'den anlık olarak bana ulaşabilirsiniz ki bakalım ben de bir bakayım kimler nerelerden bana kulak veriyor. Devrek merkezli 93.0 Devrek FM çevresi Çaycuma ve çevresi olmakla beraber karasal yayın üzerinden ve internet üzerinden de tüm dünyaya açılan kapımız www.radyodevregfm.com adresinden sizin programınız, sizin yeriniz. Ben Deniz, sizin kızınız, nacizane, şeffaf bir programla yine yayındayız. Ve mesajlar da gelmeye başladı. Ablanız kurban olsun size canım ruhtaşlarım. Tekrardan hoş geldiniz. Bir çatı altında toplandık. Buradan 2 saat boyunca da Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam edecek programımız. Çaycuma'nın gururu. İnşaat firmasından da öte hayallerin gerçekleşme noktasındaki adresiyle beraber Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a ve çalışan ve müşterilerine en güzel eserlerimiz huzurlarınızda armağanımız oluyor. Sağ olsunlar, var olsun. Devrek ve Çaycuma esnafıma kucak dolusu selamlar olsun. Köfteci Selami Selam Albuzlu bizlere kulak veriyor. Tüm çalışanlarına da en güzel eserlerim armağanım olsun. Karnımız doyuyor, sırtımız pek. Şimdi her şeyi, herkesi bir kenara bırakıp birbirinden güzel değerli eserlerle birlikteliğimize devam edelim. Dediğim gibi o ne demiş, bu ne demiş, o ne yapmış, bu ne yapmış. Ya ne yaptıysa yapmış. Biz biz olmaya var mısınız? Ferdi babasız Nergis'le biz bize mi olur yahu? Hıçkırığa boğuldum satırları yazarken. Ama çekmem artık kahrını. Ayrılacı. Olmasaydı derdimiz. Söyler miydi Ferdi babamız? Birazdan yoklamaları almak üzere buraya geldiğimde duygudan duyguya geçiş yapmış olacaksınız. Hep beraber dinleyelim.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Yönetici reklam.
0: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi, sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.

被硬气的睡了。Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım. Benim için üzülme.

Öncesinde Ferdi babamızın güzel bir eserine kulak verdik. Her birinize armağan ettim. Ardından da Arabesk'in Kraliçesi rahmetli Bergen'den dinledik. Benim için üzülme dedi. Birlikteliğimiz devam ediyor. Saatler 16.25'i gösteriyor efendim. Saatler 18'i gösterene kadar biz bizeyiz. Hemen vakti değerlendirelim. Vakit nakittir bilmiş olduğunuz üzere. Oldukça da yoğun bir mesaj trafiği beni bekliyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canım ruhtaşlarım benim. 0507-380-067'den saatler 18'i gösterene kadar şu an bana mesaj gönderen değerli ruhtaşlarım gibi sizler de mesaj gönderebiliyorsunuz ücretsiz bir şekilde. Şöyle bakalım kimler nerelerden ulaştı, hemen yoklamaları alayım. Kimler var, kimler yok. Selamun aleyküm, ben Doğan Çakar. B9 koğuşunda bulunan Canko abi ve Tanju Türkoğlu'na son ses sesleniyorum. Beraat ettim. Tutukluluğum kalktı, haberiniz olsun demiş. Hadi gözünüz aydın, inşallah sağlıklı günlere. Hande Yener'den Aman Aman şarkısı size armağan olsun demiş efendim. Çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm kader mahkumlarının da sesi olduğum için büyük bir gurur ve onur duyuyorum. Düşmem der düşersin, gerçek kader mahkumlarına sesleniyorum. Tabii ki gerçek suçlulara değil efendim. Her zaman kader mahkumlarının yanında olmuşumdur. Böyle dışarıdan bakıldığı gibi değildir. Bazen hayat, bazen imkanlar, olanaklar, ne bileyim dış etkenlerle beraber gerçekten kaderin mahkum ettiği tüm ruhtaşlarıma kucak dolusu selam olsun. Her zaman yanınızdayım efendim. Çok teşekkür ediyorum. Gözünüz aydın. İyi yayınlar. Artvin Hopa'dan Halise Ozuygün. Zonguldak Çaycumağı açık cezaevine A4 koğuşunda yatmakta olan nişanlı Murat Alparslan için Edibak Bayram'dan Metris'in önünü istiyorum demişler. Güzel bir Edibak Bayram yorumu sizlerle buluşacak az sonra. Ve hayırlı yayınlar Nergis ablacığım, ben Alev. Alev hoş geldin. Sıradaki en güzel şarkılar A5'te yatan o canım oğlum Serhat Özer'e ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Seviliyorsun ablam demiş. Alev'im ben de sizleri seviyorum. Oğlunla tez zamanda buluş inşallah, kavuş inşallah. Ve efendim Çaycuma'dan Fatma ulaşmış. Fatmacığım hoş geldin, sefalar getirdin. Tüm Çaycuma'ya, Ahatlı köyüne selam olsun benden. Nergis ablam geliyor, hoş geliyor. Gönüllerimizin keyif perisi. İyi ki var. Yahu bana yeni isimler bulmayın, ben ruh taşım. Periler başka yerde. Periler başka. Periler, cinler, büyüler böyle geziyor ya. Ruh taşım ben. Bana isim uydurma Fatma. 40 yıllık Nergis'le biz bize ruh taşlığını peri yaptın ya, helal olsun kız sana. Biz size. Nergis'le bizlik efendim.

Kurban olurum ben size. Seviyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum. Ben de geldim. Sorunsuz yayınlar kraliçem demiş. Çok teşekkür ediyorum. Eminiciğim hoş geldin. Sıradaki şarkılar sana ve tüm Devrek FM dinleyenlerimize gelsin. Kolay gelsin. Canım Nergis'im, çiçeğim demiş. Kurban olsun Nergis'iniz size. Sabah da çok güzel bahsettim benden. Sabah Emine ile 4 mevsim 10-12 arası biliyorsunuz ki Devrek FM frekansında buluşurken bana şarkılar armağan eden dinleyenlerime de buradan toptan teşekkür ediyorum efendim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Beni yine Emine'nin programında da hatırlıyorlar ve hatırlatıyorlar. Emine'ye de çok teşekkür ederim. Sabah yaşatmış olduğu o güzel enerjik şarkılarından dolayı tebrik ediyorum kendisini. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam ediyoruz. Bakalım çocukken içiniz yandığında şu cümle geldi mi aklınıza? Çocukken içimiz yandığında ya da birisi bize böyle bir şey yaptığında ya da dizimiz kanadığında ne deriz? En büyük savunma mekanizması olarak acımadı ki, acımadı ki, acımadı ki derdik değil mi küçükken? Böyle bir söz de vardı yani. Acımadı ki. İşte o büyüdükçe acımadı ki nidaları yerini sessizliğe bıraksa da içimizdeki o çocuk hala zaman zaman aynı cümleyi fısıldıyor değil mi? Yaşamış olduğumuz ayrılıklarda, uğramış olduğumuz haksızlıklarda. Acımadı ki. O zaman Kamuran Akkor gelsin. Üzülmedim ki. Kaderimdir dedi. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Üzülmedim ki. Hep beraber dinleyelim efendim.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
0: Nergis de Biz Bize.
2: Kamuran Akkor'un Büyüsek Bile, üzüldüğümüzü belli etmemek adına, kamufle etmek adına, aslında büyüyünce de acımadı ki, acımadı ki küçükken dediğimiz gibi, anlatmak istediği eserlerinden bir tane nostaljik eseri sizlere takdim etmiş oldum efendim. Devrek FM frekansında üzülmedim ki radyonuzdaydı. Her birinize armağan ettim bu güzel eseri. Evet, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla devam ederken şöyle bir tanıtıcı reklam diyelim. Çünkü reklamdan ziyade aslında artık herkes ezberledi. Duyanlar duymayanlara da duyurdu. Tüm Türkiye'ye, tüm ulusa seslendik. Yıllardır da söylüyorum. Çay Cuma'da inşaat firmasının adresi neresidir diye mikrofon uzattıklarında size lütfen bilgisiz kalmayın. Bilinçli olun değerli ruhtaşlarım. Çünkü Ay Yıldız İnşaat ve Emlak inanılmaz bir inşaat tutkusuyla Çay Cuma'nın göbeğinde, tabiri caizse merkezinde yerleri inşa etmeye devam ediyor. Ve dolayısıyla da Çay Cuma'ya değer üstüne değer kazandırıyor. Ve inanılmaz imkanlar sağlıyor sizlere. Nergis'le Biz Bize programından geliyoruz Mehmet Bey. Mehmet Yıldız, Mehmet Yıldız. Bizi bizim kız Nergis gönderdi dediğiniz takdirde de ekstra avantajlara tabi tutulacaksınız. Efendim, ofis adresleri çok açık. Yeni Atatürk Bulvarı'nda, Çay Cuma'nın merkezinde, göbeğinde bir yerde. Herkes gidebilir. Çok güzel bir ofisleri var zaten. Bir gidin çayını, kahvesini için ve yeni projelerinden haberiniz olsun. Özellikle Zonguldak'ın incisi Kozlu'daki o henüz temelleri yeni atılan projeden haberdar olun. Temelden alın ki yarın bine katlasın yatırımınız. Yeni Atatürk Bulvarı Çay Cuma merkez ofislerini ziyaret edin. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'la da hemen iletişime geçebilirsin anlık olarak. Daha ne yapayım sizin için? 0552 560 6713 efendim. Ay Yıldız İnşaat'ın iletişim numarası Mehmet Yıldız. 0552 560 6713 diyorum. Sizleri saraylarda yaşatacağım diyorum. Duymuyor musunuz? Gözünü kapat. Şöyle bir mekan hayal et. Gerek yatırım gerek oturum amaçlı. Nasıl bir yer istiyorsun? Ha, işte orası gerçek.

gerçekleşiyor şu anda. Şöyle bakalım efendim mesajlarımıza tekrardan 0507-380-067 Devrek efendim WhatsApp hattımıza kimler nerelerden ulaştı? Merhaba, kolay gelsin, iyi yayınlar. Beycuma'da bulunan kardeşim Dündar Bozkurt'a ve can dostları Eto Doğukan ve Göktuğ'a gelsin Derya Bedavacı'dan. Kalbimi kırıyorlar anne, çalar mısınız? Her zaman kalbimiz seninle, sen iyi olursan biz de iyiyiz demişler efendim. Çok teşekkür ediyorum. Beycuma'ma selam olsun Devrek stüdyolarından. Ve namı diğer Behlül Sefa. Sefa geldin, hoş geldin. Yine kaskıyla, motoruyla fotoğrafını göndermiş efendim. Ta Düzce'lerden Devrek'lere bir koşu gelmiş. Hoş geldin Düzce'den. Sefalar getirdin. Sefa. Selamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. En güzel eserler Düzce'den Behlül'e de armağanımız oluyor. Ve yine Düzce'den bir diğer dinleyicimiz, canım ruhtaşı Murat Kardüz ulaşmış. Devreye kadar gelmiş. Hoş geldin Kardüz. Gölyakayama selam olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Hoş geldiniz Nergis Hanım demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sen de hoş geldin. Asıl sen hoş geldin. Ben hep buradayım. Gölyaka'dan Murat Kardüz'e de en güzel eserler armağanım olsun. Emine biliyorsunuz ki dört mevsim Emine yeni çıkan şarkıların her zaman araştırmasını yapan ve bana da bunu bildiren yayıncı arkadaşlarımızdan bir tanesi. Canım demiş, Derya Bedavacı'nın yeni şarkısı çıkartmış. Sana şarkısını atlatırım mı demiş. Gönder gelsin Emine, bakalım ne çıkarmış Derya Bedavacı. Fatma demiş ki, Nergis ablacığım ya, bahçemde seni dinliyorum bizim kız, iyi ki varsın demiş alkışları ve çiçekleriyle. Çok da güzel bir mesaj göndermiş. Çay cumama selam olsun, bağlarda bahçelerde sesimin ulaştığı tüm ruhtaşlarıma, tüm hemşerilerime, esnafıma. Ve gerçekten beni sizin kızınız olarak gördüğünüz tüm ruhtaşlarıma kucak dolusu selamlar. Tek sevenim siz olsanız yeter bana, bize bir şey olmaz. Çünkü efendim hep insan sevdiğini düşünür değil mi? Aklındadır her koşulda, her şartta. İnsan değer verdiği ve bağ kurduğu kişileri zihninin merkezine yerleştirir. Bu durum sevginin doğasından gelir efendim. Mesela şöyle oluyor. Saat 16 olduğunda Nergis'le bize başlayacaktı, bir dakika radyoyu açayım dediğiniz oluyor. İşte bu kurduğumuz bağdan kaynaklı. Beyin o kişiyi hem bir ödül hem de tanıdık bir güven alanı olarak gördüğü için o düşünce sık sık o yöne doğru kayıyor. Güçlü bir duygusal bağdır bu. Ödül mekanizması gibi bir şeydir. Merkezde olma huyudur. Hayatımızın öncelikleri arasına giren kişiler doğal olarak gün içinde planlarımızda ve hayallerimizde yer alır. Nereye bağlayacak diyorsunuz? Yıldız bacıma bağlayacağım. Yıldız Tilbe gelsin bakalım. Bil ki durmaz koşardım. Tek sevenim sen olsan. Hep beraber dinleyelim.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis de Biz Bize. Devrek efem.

0: da tek başıma durmadan içiyorum. Bir tek düşüncem sensin. Seni düşünüyorum. Azıcık umudum olsa, azıcık umudum olsa, ömür boyu beklerdim.
1: Nergis'le biz bizlik efendim.

Bir tek düşüncem sensin, seni düşünüyorum. Yıldız Tilbe'nin iki güzel eseriyle duygulara tercüme, adrese teslim eserlerle birlikteliğimiz devam etti efendim. Saatlerimizi 16.52 yaptık. Vallahi haftanın ortası, günün de son dakikalarına doğru, akşam üstüne doğru ilerlerken bakalım kimler nerelerden ulaştı bizlere. Ay Yıldız İnşaat Memlak, Mehmet Yıldız katkılarıyla. Atlatırım Derya Bedavacı'nın yeni

0: karakteriymiş. Emine teşekkür ediyorum. Birazdan dinleyeceğim. Ön dinleme yapmadan yayına koymayayım değil mi? Teşekkür ediyorum. O güzel esere de yer vermeye çalışacağım. Derya Bedavacı Zira bütün eserlerini çok güzel yorumladı. Kardüz Düzce'den demiş ki hoş bulduk, akşama kına yakmaya gideceğiz. Nergis demiş hadi bakalım, oğlan bizim kız bizim, çatlasın kaynanası. Teşekkür ediyorum Kardüz, bol neşeli bir kına olsun inşallah. Ve İstanbul'dan Eddan Kuştul ulaşmış efendim. Eddan Kuştul hoş geldin. İstanbul'a kucak dolusu selamlar olsun. Selamlar benden. Selam Nergis Sultan demiş. Estağfurullah efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eddan Bey'e de selamlar. Sıradaki en güzel eserler Eddan Kuştul'a da bizlerden armağan olsun. Efendim ses atmışsınız lakin sesleri dinleyemiyorum ben burada. İyi yayınlar. Fatih Kısaparmak'tan "Ah bu adam benim babam" şarkısını Umut Altunkaya için gelsin canım yavrum demiş. Ve Umut Altunkaya için şarkılarını armağan etmişler. Yalnız ses atmışsınız, seslere kulak veremiyorum. Sadece mesaj yoluyla iletişim kurabiliyoruz değerli dinleyenlerim. Evet, Sefa demiş ki Düzce'den "Bakmayın benim kaskla fotoğraf attığıma, yeni çıktım hastaneden" diyor. "Kolum sarılı, çalışıyorum" diyor. "Çok geçmiş olsun. Aa, nazara mı geldin? O güzel gözlerine nazar mı değdi acaba? Endamına, boyuna, posuna. Ellem terefişkem gözlere şiş. Rabbim şifa versin inşallah Düzce'den Behlül'e de geçmişler olsun Devrek stüdyolarından." Merhaba, hayırlı akşamlar. Ben İstanbul'dan Berivan. Berivan Demir, hoş geldin, sefalar getirdin. Zonguldak Devrek'te bulunan eşim Devran Demir için "Devran Kurşun'dan Tarifi Yok" şarkısını çalar mısınız? "Ömrüm seni çok özledim, sesini duydum, daha iyi oldum. Seni çok seviyorum, hiçbir zaman umudunu kaybetme. Elbet bir gün güneş bizim için doğacak. Sabret paşam, hasretle beklenmektesin ömrüm" demiş. "Umudunu kaybetme" demiş. Evet, umut. Umut çok önemli. Hayatın anlamını ve değerini fark eden kişiler, umudunu hiçbir zaman yitirmeyen kişilerdir efendim. Hayata birçok zorluk olabilir. Yolundan çevirmek isteyen birçok engel çıkabilir. Önemli olan bu engellerin farkına varıp umudumuzu yitirmemektir. Umut dolu sözler bir insanın hayattan vazgeçmesini engeller ve etkileyici sözlerdir. Bu sözlerin dostlar arasında paylaşımı tıpkı bir kelebek etkisi yaratarak büyük kitlelerde farkındalığa yol açar değil mi? Motivasyonu artıran, insanın hayata bağlanmasını sağladığı gibi yaşamdan zevk almasını da sağlar. Lakin umut dediniz de eğer sonu yine hüsranla olacaksa "Yeniden sevme beni be" deriz. Tıpkı arabesk rap'in kralı Taladro gibi. "Yeniden sevme beni. Umuda boğma. Yeniden sonda."
1: Nergis'le biz Nergis FM.

0: saçların. Masum değil artık gözlerimin karanlığında.
1: O kadar çok bekledim ki seni. O kadar zordu ki. Kıçının dibinde olup da sana dokunamamak. Duygularım böyle içinden taşacak, sel olup gözlerinden akacak. Hiçbir şey söyleyemiyoruz. Dilsiz.
2: Efendim, şimdi kısa bir reklam. Reklamların ardından ikinci saatimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeniden sev.

Reklamlar için kuleye yayını saldım ama dın dın dın dın sonra tekrar geri almak zorunda kaldım. Neyse, sağlık olsun, kulede bir sıkıntı var herhalde. Birlikteliğimiz devam ediyor. İkinci saatimize yine Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrardan bu yeni saatime de hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bizsiz. Son saatimizde de yine Devrek FM WhatsApp hattım yoluyla bana ulaşabilirsiniz. 0507-380-067'den gönderin gelsin mesajları. Ben teşekkür ediyorum Düzce. Ben teşekkür ediyorum Çay Cumam. Devreyim. Bartın'ım bakacak kadın. Tekrardan hoş geldin. Nergis Hanım, beni mutlaka aramasını söyler misiniz demiş. Berivan, eşi Devran Demir. Devran, Berivan'ı arayacakmışsın. Söyledim. Bir diğer sevgi dolu mesajımız var efendim. Sevgiler canım Nergis, Nuriye ben demiş. Nuriye hoş geldin, sefalar getirdin. İnsanlar etrafına içindeki güzellikleri yansıtırmış ve o güzellikler senin hem kalbine hem yüreğine hem o tatlı diline işlemiş. Canım, canım benim, ben de bu güzelliklerden nasiplendim. Her gün senin saatini bekliyorum. Ruhumun terapi saatisin. İyi

ki varsın, senden ihtiyacım var şarkısını istiyorum. Çalarsan da sevinirim demiş efendim. Canım ruhtaşım Nuriyem. Bilmukabele bu güzel dileklerin, bu güzel görüşlerin için insanın fikri neyse zikri o olurmuş. Nasıl bakıyorsanız öyle görüyorsunuz. Ben de sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Nergis'e, biz. Eyvallah Emineciğim, çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Ben teşekkür ediyorum. Eyvallah. Berivan'ım da çiçeğim. Yalan ne kadar kötü değil mi insana? Şu an ezan okunduğu için şarkıya giriş yapmak istemiyorum efendim. O yüzden konuşalım istiyorum. Şu anda ezan sesi geliyor. Biliyorsunuz biz böyle büyüdük. Yani ezan okunurken saygıdan dolayı müzik arası veren bir nesiliz. Ataer toplumdan geliyoruz. Ben de bir çarcımada doğma büyüme biri olarak tabii ki bunları yayınlarımda da dikkat etmeye çalışıyorum. Sonuçta ezana, bayrağa, millete saygımız sonsuz. Öyle değil mi? Yalan dedik. Yalan çok kötü. Güven sarsıcı bir olay. Bir insanın bir insana yalan söylediğinde dikkat edin efendim. O insan aslında olmak istediği durumu aktarır karşı tarafa. Olmak istediği olayları o şekilde yansıtır. Artık çok eskiden ben gözü kapalı güvenirdim, evet. Haklısınız, çok da darbe yedim bu konuda ama artık düşünüyorum. Acaba bana bunu diyor da doğru mu diyor? Birinci dereceden bilir kişiye kadar soruyorum efendim. Hiç de çekinmiyorum. Hiçbir zaman bir insana arkasından laf ettiğinizde o insanın o lafları yüzüne de edebiliyorsanız edin lafını. Eyvallah, saygım sonsuz. Vallahi bak, tebrik ederim sizi. Ama o insanın yüzüne söyleyemediğiniz o lafları, o sözleri eğer ki arkasından konuşuyorsanız insanlığınızı birazcık sorgulayın derim ben. Bakın şu anda da ezan okunuyor. Bitti mi ezan? Bittiyse hemen şarkıya giriş yapacağım da. Yok, daha bitmemiş. Hemen mesajlarla devam edelim o zaman. Merhaba, istek çalıyor musunuz demiş. Tabii ki, buyurun. Zonguldak'ta bulunan oğlum Şerafettin Dönmez'e istek şarkı göndermek istiyorum. Canım oğlum, seni çok seviyorum. Bu zor günleri de atlatacağız. Ben senin her zaman arkandayım ve durmaya da devam edeceğim. Bu şarkı tüm kader mahkumlarına armağan ediyorum. Gülden Esen, arkadaş kalamaz mıyız? Bu şarkıyı ona gönderir misiniz demiş. Tabii ki o güzel esere de yer vereceğim. Teşekkür ediyorum alkışlar için güzel düzeceğim. Ve yine Nuriye'me çok teşekkür ediyorum. Canımsın demiş. Sizler de benim canımsınız. Dediğim gibi. Bakın, ben kötü insana düşman değilim. Kötülük tamamen tercih meselesidir. İyi insana da herhangi bir art niyetim olamaz. Ben sadece şuna karşıyım. Kötüysen kötüyüm de. Kötü olduğunu da bilelim. Böylece ona göre ayağımızı dengalalım. Kime göre, neye göre kötüsün? Bu bir tercihtir. Yaşam biçimidir. Yaşamı o şekilde idame ettirmek senin tamamen kendi tercihindir. Ve bu yüce Allah'la aranda olan bir şeydir. Ama bana siyahım de ya da beyazım de. Yani tabiri caizse hangi bayrağa selam verdiğin belli olsun. Nergis'le bizsiz. Yoksa Taladro'nun bu güzel eseri gelir. Dudaklarında yalan kalmış. Al şu mendili biraz da sil diyor Taladro hep beraber.

0: Kafama batan sarmış. Şu mendil alsın dudaklarında yalan kalmış.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çaycuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0552 560 6713. 0552 560 6713. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
3: Nergis'le biz bize.
4: Devrek efendim.
2: Nergis'le biz bize. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor. Nergis'le

0: size.
1: En damar şarkılarla hayata küsme. Nergis'i dinle.
0: Nergis'le Biz Bize devam ediyor.
2: Evet, değerli dinleyenlerim, Sagopa Kajmer'in Bergen'le birlikte düet eseri Sen Affetsen Ben Affetmem radyoda sizlerle buluştu. 93.0 Devrek FM frekansındasınız. Sizin yeriniz, sizin programınız, bendeniz, sizin kızınız Nergis'le Biz Bize olan cazıyla devam ederken namı diğer köfteci Selami ulaşmış bizlere. Hoş geldin Selami Albuzlu, sefalar getirdin. Güzel bir eser isteğinde bulunmuş. Karam remixini istemiş efendim. Türkçe remix bir şarkı. Şarkının adı Karam. Vallahi ben de şimdi dinleyeceğim o eseri sayende. Selam Albuzlu'ya selam olsun tüm çalışanlarına, müşterilerine de bu güzel Karam eseri armağanımız olsun. Daha sonra tekrar mesajlarla Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla kaldığımız yerden gerek sohbetlerimizle, söyleşilerimizle, gerekse sizlerden gelen mesajlar ve Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla da devam edecek programımız dop dolu son saatinde de. Hadi bakalım mesajları bekliyorum WhatsApp hattına. Karam gelsin. Buyurun.

0: Devrek FM 93.0.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
3: Vallahi Karam'ın remix eserini Selami Albuzlu sayesinde ilk kez dinledim efendim. Ben bir radyo yayıncısı olarak şu an kendimden utandım. Selami Bey'in nasıl takip ettiğini müzik camiasını, sadece köfteleriyle, Adanalarıyla, Urfalarıyla değil de böyle sanata da yatkınlığı beni ayrı onure etti. Selamlar olsun kendisine ve tüm çalışanlarına da bu güzel Karam eseri armağanımız olsun. Yeter artık, insafa gel be Kara. Formatımı bile değiştirttim bana, daha ne yapayım? Şöyle bir mesajlar kaldığımız yerden devam edelim değerli dinleyenlerim. Saatlerimizi 17.20 yaptık. Son saatimizdeyiz, bilmiş olduğunuz üzere. Devrek FM'de bize ayrılan süre saatler 18'i gösterene kadar. 0507-380-067'den anlık olarak ulaşabilirsiniz değerli dinleyenlerim. İstanbul'dan selamlar demişler. Selamun aleyküm efendim. Aleyküm selam. Hayırlı, mutlu, huzurlu, keyifli yayınlar. Kolay gelsin Nergis Hanım. Ben Orhan Gencebay hayranı Sevilay demiş. Sevilay ablamız ulaşmış bizlere. Selam olsun kendisine. Hoş geldin. Selami Şahin ve Ümit Besen şarkısı rica ediyorum, çalarsanız dinleriz. Hayırlı akşamlar dilerim demişler. Değerli dinleyicimiz Sevilay Hanım'a da İstanbul'a da kucak dolusu selam olsun. Birazdan Selami Şahin'in çok güzel bir eseri var. Dinlemede kalın lütfen. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Nergis Hanım. Bey Cuma kapalı cezaevinde yatan eşim Barış Demiral için Azer Bülbül'den Dedo çalar mısınız demiş. Şimdi o eser arşivimde var mı bakacağım. Yani listemde var mı, hazırlamış olduğum listemde var mı bakacağım. Yoksa da güzel bir Azer Bülbül eserini göndereceğim Barış Demiral'a. Selam olsun. Ne demiş? Bugün görüşme günüdür. Çift jandarma çalarsanız memnun olurum. Semih Yazıcı için demiş. Oğlum için çalarsanız, bir de bütün kader mahkumu kardeşlerimize çok çok selamlar. Allah'ım kurtarsın. Rabbim onları oradan kurtarsın demiş. Amin. İnşallah. İnşallah. Kader mahkumu deyince akla sadece dört duvar gelmemeli. Bazen hayatımızda yaşadığımız, bizim istemimiz dışında gelişen olaylar da kaderdir. Ve biz o kadere...

Mahkum oluruz. Kimi zaman toplum baskısı, kimi zaman insan görüşleri, kimi zaman ay o ne dedi, bu ne dedi, kimi zaman da kimse kırılmasın diye sessizce susarız. Kader mahkumu sadece mahkumlara verilen isim değil bence. Kadere mahkum olmak diye de bir şey var efendim. Tüm kader mahkumları en kısa zamanda böyle bir sihirli değneğin değdiği çözümle birlikte sevdiklerine kavuşsun inşallah. Şimdi güzel bir Selami Şahin yorumuyla özümüze, formatımıza dönelim. Ne diyelim, bazen de vallahi öyle olsak olmuyor, böyle desek olmuyor. Allah'ım, bardağı dolduruyorum da almıyor. Az dolmuyor, ne yapacağız, seninle başım dertte yani. Selami Şahin gelsin. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. İçimden bir parçasın, söküp atamıyorum.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Efendim, orada bir köy var, orada bir yer var, orada bir konut var. Uzakta değil aslında, Çaycuma merkezde. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak sizlere güvenli binalar, güvenli mekanlar, güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanları ultra lüks bir şekilde Çaycuma merkezde takdim ediyor sizlere efendim. Gerçekten inanılmaz bir inşaat tutkuları var. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'ın, Mehmet Yıldız'ın, orada bir köy var uzakta. Bir yer var uzakta da değil. Çaycuma'nın göbeğindeki yerler. Bir de Zonguldak'ın incisi olarak adlandırdığımız Kozlu. Kozlu'da deniz manzaralı o ultra lüks alttan ısıtmalı çift asansörlü dairelerle tam da tanışmanın şimdi zamanı. Artık hayaller geride kalmıyor. Hayallerin gerçekleşme noktasında
3: orada
2: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak'ta bizimdir. Çaycuma'da, Karalar mevkiinde, belediye yanında, Pehlivanlar Mahallesi'nde, orada villalar, daireler, işte onlardan bir tanesi bizimdir. Sizi saraylarda yaşatacağım. Hemen adresini vereyim. Nerede bu yer diyorsanız, Yeni Atatürk Bulvarı, ofislerini ziyaret edin efendim. Tüm detaylı bilgiler için Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'la iletişime geçin. 0552 560 67 13. Orada tam da Çaycuma'nın göbeğinde bir yer. Tanıtıcı reklam dedik ve ardından birlikteliğimiz devam ediyor. Son yarım saatimiz, saatler 17.30'u gösterirken devam ediyoruz efendim, bakalım gelen mesajlara. Merhaba Ruh Taşım demiş. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin Ruh Taşım. A5 koğuşunda yatan yeğenim Serhat Özer'e gelsin sıradaki şarkı. Onu çok seviyorum. Serhat'ım az kaldı yavrum demiş. Bahar teyzenden gelmiş mesaj. Bahar teyzen seni çok seviyormuş. Değerli Serhat Özer'e selam olsun. Rabbim kavuştursun tez zamanda. Ve İstanbul'dan Eddan Kuştol. Hoş geldin. Tekrardan. Nergis Sultan demiş, bir Müslüm zamanıdır galiba. O ağacın altında ben de meyvelerim dökülüyor. Yani ben hangi ağaçtan bahsettiğini bu adamın biri bana söylesin, bilemedim. Çözemiyorum. Yıllardır bu işi yapıyorum, bu cümleleri niye çözemiyorum ben? Ednan Kuştul, nece konuşuyorsun bilmiyorum. O ağacın altında meyvelerim dökülüyor demiş. Anlamadım. Anlamamakla beraber okumaya devam ediyorum efendim. Müslüm'den arkadaşım olursa memnun olurum demiş. Güzel bir Müslüm baba sana gelecek. Ve Sevilay Hanım ulaşmış efendim İstanbul'dan. Teşekkür ederim Nergis Hanım. Bir tane de Ümit Besen çalarsan değme keyfime demiş. Çalarız çalarız, daha yarım saatimiz var. Ben Orhan Gencebay hayranıyım. Lakin değerli sanatçılara güzel şarkılar dinlerim. Ferdi Tayfur aşkı bana anlatma eserini de istemiş. Kalpleriyle, nazar boncuklarıyla yine çok teşekkür ediyoruz. İstanbul'a selam olsun. Şimdi bazen de Orhan Baba başka, Ferdi Baba başka. Bin pişman ederler sevdiğimize. Ne Orhan ne Ferdi. Sen söyle Müslüm Baba, nereden sevdim o zalimi?
4: Nergis'le Devrek FM 93.0.

0: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
1: Nergis de Biz Bize, Ay Yıldız İnşaat ve Emlak katkılarıyla devam ediyor.
2: Nergis de Biz Bize.
3: Devrek efem.
4: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep üzülüyorken.

Evet değerli ruhtaşlarım, çok kıymetli dinleyenlerim. Bazen aşkın önüne gurur öyle bir geçer ki geri dön diyemezsiniz ve aşkı berbat eder o gurur denen olgu, o gurur denen duygu. Ümit Besen ve Pamela'nın birlikte yapmış oldukları düet eser sizlerle buluştu. Seni unutmaya ömrüm yeter mi? Her birinize de armağanım oldu değerli dinleyenlerim. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkılarıyla kaldığımız yerden mesajlara devam edelim. Son 20 dakikamız dediğim gibi hemen biten bir program. Arkası yarınla aslında. Doyamıyoruz. Değil mi? İyi yayınlar Nergis ablacığım. Biraz neşelenelim. Listenizde varsa Elik Dar'ı çalar mısınız demiş. Çalışma arkadaşlarım Vildan ve Gülay'a gelsin demiş. Şimdi o zaman veda şarkımızı Erik Dalı'yla yapalım. Biraz sizi dağıtayım böyle. Aşk acısı çekenler bir daha çeksin. Nefret edenler daha çok nefret etsin. Ondan sonra duyguları karma karışık yapalım. Ardından Erik Dalı'yla da vedamızı gerçekleştiririz. Olur mu? Öyle tabii. Efendim bir dinleyicimiz de Beycuma'da bulunan Orhan Akkurt abimiz için de Akbük'ün Akkuş'un Gürgenleri yıkılmadı mı? Onu da çalar mısınız? Sizden memnun olurum. Memnun olurum demişler efendim. Tüm eserler kader mahkumlarına da armağanımız oluyor. Beycuma'da bulunan Rasim Efe için Arif Susam'dan Ölümsüz Sevdim şarkısı. Mahkumlara gitsin, eniştesi Turan Taş ve ablası Melahat'ten gelsin demişler. Teşekkür ediyorum. İstanbul'dan Sevilay Hanım demiş ki Müslüm Gürses Allah gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet, ruhu şad olsun, nurlar içinde yatsın demiş. Amin inşallah. Müslüm Baba'yı da bir kez daha anmış olalım, mekanı cennet olsun efendim. Birlikteliğimiz Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız katkıları devam ederken Düzce'den Ahmet abi demiş ki devreye kadar getirttin bizi demiş. Hoş geldin devreklere, sefalar getirdin Ahmet abi, selam olsun. Tabi biz bizeyiz. Ben neredeyim siz oradasınız. Ben neredeysem sizin yeriniz oradasınız.

0: Aslında her bitiş yeni bir başlangıca gebe olmakla beraber Musa Erol da türküsünde çok güzel söylemiş. Hayatın bize muhasebesi ya da tamamen yeni bir hikayenin başlangıcı olduğunu, bazen yolun sonu dediğimiz şeylerin aslında başka şeylerin başlangıcı olduğunu, aşağıdan yukarıdan yolun sonu görülüyor güzel bir türküyle kulaklarımızın pasını silelim efendim. Musa Eroğlu ve Cem Adrian'dan dinliyoruz. Buyurun.
1: Nergis'le biz bizim.
2: Devrek efendim.

Bu dünyanın düzeni yok, merhameti yüreği yok, kılavuzun gereği yok, yolun sonu görülüyor.

Harika bir Türkiye'de yer vermiş olduk. Musa Eroğlu ve Cem Adrian'ın birlikte yapmış oldukları düet eser. Gerçekten aslında bize hayatın tam olarak anlamını ifade etmiş bir türküydü. Bu dünya kime kalmış değil mi? Ne yazık ki kimseye kalmamış efendim. Tarih boyunca nice nice hükümdarlar, sultanlar, krallar gelip geçmiş, o zenginler. Ancak hiçbiri ama hiçbiri bu dünyaya baki kalmamıştır. Her zaman her programımda dediğim gibi, dünya çok kısa ve gerçekten bazen gereksiz egolarımıza yenik düşebiliyoruz. Nefsimize yenik düşebiliyoruz. Dünyanın en zengin insanı özel, kendisi yaptırmış olduğu özel hastanesine yetişemeden bir devlet hastanesinde can vermiş efendim. Evet. Eğer bu dünya kalmış olsaydı Kanuni Sultan Süleyman'a kalırdı. Bundan şu anda kim bana kulak veriyorsa tüm ruh taşlarıma sesleniyorum. 100 sene sonrayı düşünün ki hayat göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Hangimiz hayatta olacak 100 sene sonra? Hiçbirimiz. Hepimizin oturduğu mekanlarda başkaları olacak. Hangimiz dedemizin dedesinin dedesini tanıyoruz veya ismini bile bilmiyoruz. İsmi cismi bile yok hafızamızda değil mi? Anlatmak istediğim her programında altını çize çize vurgulamak istediğim aslında bu. Aşağıdan yukarıdan. Ama bugün ama yarın. Er ya da geç bu dünya kimseye kalmadı. Kalmayacak, şu an bulunduğunuz konumlarda hep başkaları olacak. Hani tabiri caizse bizler, hani kısa bir örnek vermek gerekirse deriz ya, buralar önceden hep tarlaydı diye. İşte oralar hep tarla kalmayacak. Unutulacağız. Unutulmamak adına kısa bir süreliğine de olsa 10 yıl, 20 yıl iz bırakmak adına arkamızdan iyi bilirdik dedirtebilmek hayat felsefemiz olmalı. Bakın, bu çok önemli. Sizin ne o bankadaki dolarlarınız, yatırımlarınız, ne arsalarınız, ne daireleriniz, ne de o marka takıntılı kıyafetleriniz hiçbir şekilde anlamı olmayacak işte. Ne dersen de, yolun sonu elbette ki görülüyor. Şöyle son mesajları toparlayıp ben de programın sonu da göründü efendim. Yüksek müsaadelerinizle huzurlarınızdan ayrılayım. Oo, değerli yönetim kurulu başkanımız, Devreg FM yönetim kurulu başkanımız Sayın Recep Kalmaoğlu bizlere ulaşmış. İyi yayınlar dileklerinde bulunmuşlar efendim. Çok teşekkür ediyorum Recep Bey. Sıradaki erik dalı eseri benden size de kapanış olarak şöyle bir toparlayayım ortamı istiyorum Devreg FM frekansında. Size de armağanım olsun. Efendim, bunları söylerseniz sevinirim, bana haber verir misiniz, bir hakkımız kalmıştı demiş. Benim programda hak sınırsızdır. Hakkınız falan sonsuzdur yani. B9 koğuşunda Onur Korkmaz'dan A1'deki Gül'e selam olsun. Yıldız Silve'den aklım hep sende rica ediyorum. Bizim kız demiş. Kurban olur olsun size, sizin kızınız. B9 koğuş başkanı Tanju Türkoğlu'ndan A2'deki Neslihan'a selam olsun demiş. Söyledim efendim. İlettim. Hakkınız sonsuzdur. İnşallah yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Saatler 16'yı gösterdiğinde.

0: Merhaba, ben Sevilay Bey, Cuma'da bulunan sevgilim Muhammed Canım'a selamlar, mektubunu bekliyorum. Söyler misiniz? Umarım duyuyordur beni. İyi yayınlar, teşekkürler demiş. Duyuyorlar efendim. Tüm Bey Cuma bizlere kulak veriyor şu anda. Bey Cuma ile sınırlı değiliz tabii ki. Devrek, Çay Cuma, Bey Cuma, Bakacak Kadı, Kayıkçılar, Elezli, Ahatlı, Gemiciler, Yaka Demirciler, İstasyon ve bunlar sadece karasal yayın. İnternet üzerinden de tüm dünya bizlere kulak veriyor. Tüm yurt içi, yurt dışı, şehir içi, şehir dışı fark etmeksizin www.radyodevrekfm.com adresinden herkes şu an 85 milyonun da dışında, ülke dışları da bizleri dinliyor.
1: Nergis'le Devrek FM 93.0.
0: Ama bugünlük benden bu kadar. Evet, maalesef çabuk bitiyor. Evet, her güzel şey gibi bu da çabuk bitti. İnsan sevdikleriyle olunca doyamazmış, zamanın nasıl geçtiğini anlamazmış, o misal. Ama merak etmeyin, sizleri dağıttım ya. Şimdi benim programda aşık olanlar daha çok aşık oldu, daha çok bağlandı. Nefret edenler de daha çok nefret etti. Sanki öyle geliyor. O kadar uçları yaşadık yani. Ben hepinizi şöyle bir erik dalıyla toparlayayım efendim. Oyun havası tadında vedamızı gerçekleştirelim. Değerli sponsorum Ay Yıldız İnşaat ve Emlak Mehmet Yıldız'a her zaman olduğu gibi programıma sağlamış olduğu katkılardan ve bize buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun efendim, kocaman alkışlar. Teşekkür ve alkışların en büyüğü size gidiyor. Beni bugün yine yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyorum. Sülçürü ihsan ettiysem affola, olur mu? Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde ölmez de sağ kalırsam, bir aksilik yaşamazsak ben yine Devrek FM frekansında sizlerle buluşmaya devam edeceğim. Umarım sizler de orada olursunuz. Yarına kadar kendinize çok iyi bakın. Hadi bakalım. Bak, istediniz diye oyun havasıyla veda ediyorum. Oturanı affetmem. Bir daha da erik darı çalmam size. Ona göre yarına kadar yüreğinizden sevgi, bedeninizden sağlık, evlerinizden huzur, ceplerinizden para. Bir de radyonuzdan
1: Devrek FM. Nergis'le biziz.
0: Eksik olmasın efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hepinizi çok seviyorum. Hayırlı akşamlar. Bay bay.
1: Nergis'le biz bize

Düğünüm var benim, anlamıyor musun? Pazartesi, perşembe, bu cuma. Anlamıyor musun?

0: Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici kasla biraz, acelem var benim.
4: Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 57 32 0372 532 77 30. Köfteci Selami, Selami Albuzlu.
0: En mutlu günümüzden en zor günümüze araçlarımız elimiz ayağımızdır.
1: Her marka araçlarınız için doğru adres, Türkmen Otomotor özel yetkili servis ile aracınızın performansı %100 artacak.
0: Motor tamiri, şanzıman tamiri, diferansiyel tamiri, alt takım tamiri, baskı balata tamiri, araç muayene hazırlama, detaylı iç dış yıkama.
1: Kaporta boya, pasta cila işleri, kısaca her türlü otobakım ve onarım işlerinizde profesyonel ekibiyle ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Fiyat almadan aracınıza bakım yaptırmayın.
1: Aracınızın bakımını uzman ellere emanet edin.
0: Bitmedi.
2: Bitmedi.
0: Aracınıza komple boya 45 bin liraya yapıyoruz.
1: Ayrıca değerinde oto alım satım işleri de bizde.
0: Adres Başoğlu Kereste Karşısı Ankara Asfaltı, Devrek Zonguldak.
1: 0536 648 2102.
0: Türkmen Oto Motor Özel Yetkili Servis.
4: Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
5: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda salata ve bol çeşitli meze eşliğinde üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir?

0: diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize 01 mekanda birleştiren Yakamoz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakamoz Balık Restoran, Filios Hisarönü Mahallesi, Çaycı Mağaz Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakamoz Balık Restoran, Serkan Köktürk.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 14 76
1: 0372 556 11 47 Mustafa Günoğlu.
3: Güven Lokantası günün her saati sıcacık çorba çeşitlerimizle kelle paça, ayak paça, işkembe, mercimek, ezogelin, atom çorbası ile hizmetinizde.
4: Döner, tavuk döner çeşitleri, İskender kebap, kuzu tandır, Arnavut ciğeri, saç tava, çıtır tavuk, özel soslu makarna çeşitleri ve daha niceleri.
3: Tatlı çeşitlerimiz olarak kaymaklı ekmek kadayıf, fırın sütlaç, muhallebi, şekerpare.
4: Ve çok yakında ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz.
3: Özel gün ve geceleriniz için Kur'an, mevlit, nişan, düğün yemekleri özenle hazırlanır.
4: Bize sormadan karar vermeyin.
3: Sizlere bir telefon kadar yakınız.
4: 556 4193
3: 556 57 57
4: Güven Lokantası, Erdemir Kart.
5: Nova Pide Börek Salonu.
6: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleri ile Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
5: Ayrıca Trend Yol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
6: Telefon 0501 737 67.
7: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları.

0: Çay Cuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz peşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin, hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
2: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek
3: FM. 93.0 Devrek FM.

0: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
0: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
1: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
0: Koltuk takımları 49.900 lira.
1: Yatak odası takımları 56 bin lira.
0: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
1: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
0: Sınırlı stok ile satışta.
1: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar. Çınar Mobilya ile evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
1: Koltuk takımları 49.900 lira.
0: Yatak odası takımları 56 bin lira.
1: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
0: Devrek İstikbal mağazamıza özel, üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
1: Sınırlı stok ile satışta.
0: Üstelik satın aldığınız ürünleri ihtiyaç duyduğunuz tarihe kadar depolarımızda güvenle bekletebilir, hızlı ve sorunsuz teslimatla profesyonel kurulum hizmetimizin rahatlığını yaşayabilirsiniz.
1: Evinizin her köşesine değer katacak gümüş suyu halıları, modern ve klasik yüzlerce desen seçeneğiyle Çınar Mobilya'da.
0: Ayrıca Doğu Ev Tekstili koleksiyonunda nevresim takımları, battaniyeler, yorganlar, yastıklar ve şık dekoratif tekstil ürünleri avantajlı kampanyalarla sizleri bekliyor.
1: Üstelik Çınar Mobilya Devrek'te uzman iç mimarımız, evinizin ölçülerine ve tarzınıza uygun mobilya seçimlerinde destek vererek hayalinizdeki yaşam alanı oluşturmanıza yardımcı oluyor.
0: Bayram Çınar, Erkan Çınar, Devrek.
2: 93.0 Devrek FM.

0: Reklamlar. Köfteci Selami. Çay Cuma'da yenilenen yüzüyle köfte, ızgara, kebap, meşhur Bafra pidesi, tatlılar, meze çeşitleri, kahvaltı seçenekleriyle bizim anlatmamızda anlayamayacağınız yılların tecrübesiyle marka olmuş bir mekan. Bu lezzetlerin tadını çıkarıp yenilenen modern dekorasyon, çocuk oyun alanları, mescit ve otopark imkanlarıyla sizleri bekliyor. Siz buna değersiniz. Köfteci Selami. Adres Ankara Asfaltı üzeri Bakacakkadı Beldesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim telefonları 0543 957 5732, 0372 532 7730. Köfteci Selami, Selami Albuzlu. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma. Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru adrestesiniz. Albuzlar Düğün Salonları her türlü toplu yemek organizasyonları ve düğünlerinizi mükemmel kılmak için size rüya gibi bir mekanda hizmet veriyor. Albuzlar Düğün Salonları. Adres Kayıkçılar Mevkii Çaycuma. İletişim 0542 321 6037. Albuzlar Düğün Salonları.
1: Günoğlu Ticaret. Mustafa Günoğlu.
2: Milengaz Likit Gaz Bölge Bayi.
1: Sakasu Bayi. Sipi Yem Bayi.
2: Çift Leylek Hekimoğlu Un ve Yem.
1: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476.
1: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
3: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisaroni Mahallesi, Çaycuma Zonguldak. İletişim 0536 615 7161 0372 623 1078. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
4: Devrek ilçemizin tek özel sağlık kuruluşu olan Özel Devrek Işın Tıp Merkezimiz, uzman hekim kadrosu,

0: acil hizmetleri, tıbbi laboratuvar hizmetleri, yenilenen yüzü ve güler yüzlü personeliyle haftanın 7 günü 8-23 saatleri arasında devrek halkının hizmetindedir.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45. Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
0: Devrek FM
3: 93.0 Devrek FM.

0: 93.0 Devrek FM. Murat'la Sevgi Canberi.
1: İnsan severse sözene gerek, sevda ocağında közene gerek.
0: Aşk yürektedir, yüzene gerek. Sevenin düşünde sevgi var, sözene gerek.
1: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
0: Murat'la Sevgi Çemberi başlıyor. Murat'la Sevgi Çemberi.

0: biterim.
1: Sen gidersen ben biterim sevgilim. Efendim herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun. Mutlu akşamlar dileklerimi gönderiyorum. 24 Haziran 2026 güzel bir çarşamba akşamında sizlerle birlikteyiz. Sesimizin ve sıcaklığımızın ulaştığı herkese selam olsun. Abonelere özel cezaevi istek programıyla sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Abone olan dinleyicilerimiz mesajlarını ve isteklerini göndermeye başladılar. Eğer abone değilseniz ve hala bilgi almadıysanız şimdiye kadar abonelik hakkında bilgi almadan istek mesajı falan yazmıyorsunuz sevgili dinleyenler. Önce abonelik hakkında bilgi alabilir miyim diye yazıyorsunuz. Abonelik hakkında bilgi alıyorsunuz, ondan sonra mesajlarınızı yazıyorsunuz. Abone olmayan cezaevi mesajlarını değerlendiremiyoruz sevgili dinleyenler. 19.21 saati abonelere özel cezaevi istek programı olduğu için bu programa abone olarak kayıt yaptırmanız gerekiyor sevgili dinleyenler. Kayıt yaptırmayan dinleyicilerimizin cezaevi mesajları benim ekranıma düşmüyor ve ben de onları değerlendiremiyorum sevgili dinleyenler. Bunun dışında abone olmayan ama Devreg FM'e cezaevi mesajı değil de Devreg FM'e gönül veren dostlarımız yine WhatsApp'tan 0507 380 0067'den mesajlarını yazabilirler. Sıradaki şarkıları hediye edebilirler sevgili dinleyenler. Cezaevi abonesi dışındaki dinleyicilerimiz için geçerli bu da. Evet, Ferdi Baba ile merhaba dedik. Bir Ferdi Baba şarkısı daha dinleyelim. Ondan sonra ben sizlerin mesajlarınıza ve isteklerinize yer vereceğim sevgili dinleyenler.

0: Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM. Murat'la Sevgi Canberi.
1: Efendim ve iki tane Ferdi Baba şarkısıyla sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. İki Ferdi Baba şarkısını paylaştık, gönderdik sizlere ve hediye de ettik bu güzel şarkıyı sevgili dinleyenler. Evet, artık mesajlara ve isteklere başlıyoruz.

Güneş Hanım'la başlayalım bu akşam. Güneş Hanım ilk sırada sevgili dinleyenler. Güneş'ten Halil'ine, Mehmet Erdem'den Sensiz Ben Olamam istiyorum. Teşekkür ederim, iyi yayınlar sizlere. Ve Halil Bey'e mesaj göndermiş. Seni seviyorum, her şeyim demişler sevgili dinleyenler. Evet, hadi bakalım. Seni seviyorum, her şeyim demiş ve bu güzel şarkı Güneş Hanım ve Halil Bey için geliyor bu güzel akşamda Devre Gefe.

Efendim sevgili dinleyenler, yaklaşık 2-2,5 aydan beri 19-21 saatini birlikte yapıyoruz ve bu saat abonelere özel istek programı. Herhalde dinliyorsunuz ya da dinlediğinizi anlamıyor musunuz? Orasını da anlamıyorum sevgili dinleyenler. Ama maalesef ki bu programda ben sadece abone olan kişilerin mesajlarını ve isteklerine yer verebiliyorum sevgili dinleyenler. Bir tanesi niye böyle yapıyorsunuz diye.

Yazmış, mecbur değilsiniz, zorlama yok, abone olmak zorunda değilsiniz, bu saatte şarkı istemek zorunda değilsiniz, bu programda şarkı istemek zorunda değilsiniz. Diğer saatlerde arkadaşlarımız zaten ücretsiz olarak, yani Devreg FM'de 24 saatte yayın olsa, siz zaten herkesten aynı istekleri, aynı şarkıları isteyeceksiniz sevgili dinleyenler. Ama bu saat abonelere özel istek saati. Burada abone olan dinleyicilere de saygı göstermemiz gerekiyor. Ha, sen olmak istemeyebilirsin ama olanlar var. Olanlara da saygı göstermek zorundayız sevgili dinleyenler. Biz de olanlara hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Aleyna Demir'in isteğiyle devam edelim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Aleyna Demir abi demiş. Beycuma Kapalı Cezaevinde C6 koğuşunda yatan eşim Mert Demir'i. Efo'dan Bu Hayatı Ben Seçtim şarkısını istedi demiş. Çalarsanız sevinirim demiş. Mert Demir istemiş bu güzel şarkıyı. Ve mesajı: çok az kaldı, seni çok seviyorum, kendinle gurur duy, etrafımızda pervane, arkamızda dağ, önümüzde siper oldun, ne bize dokunabildiler ne seni yıkabildiler diye çok güzel bir mesaj göndermiş Aleyna Demir. Beycuma cezaevi C6 koğuşunda yatan eşi Mert Demir'e bu güzel sözleri söylemiş. Evet, Aleyna Demir ve Beycuma Kapalı Cezaevi C6 koğuşunda yatan eşi Mert Demir için geliyor bu güzel şarkı.

Ama ben çok oldum, burama kadar geldim. Kendime sordum, lan buna hayat denir mi?

Evet, bu hayatı ben seçtim dedi. O güzel şarkıyı dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyor birlikteliğimiz. Abone olan dinleyicilerimizin mesajlarıyla ve istekleriyle devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Evet, Sultan'a geldi sıra. Evet, Sultan'a geldi sıra. Selamun aleyküm Murat abim, ben Sultan Bey, Cuma'da C9 koğuşunda yatmakta olan abilerime öncelikle selamlar. Allah tez zamanda sevdiklerine kavuştursun yamanıma. Onu çok sevdiğimi bilmesini istiyorum. Semicenk'ten bir güneşe bir de sana bakamam. Armağan ediyorum özgür günlerde kavuşmak dileğiyle demiş sevgili dinleyenler. Evet, Sultan'dan C9 koğuşundakilere ve yamanına hediye olaraktan gidiyor bu güzel şarkı. Bir güzel şarkıyla devam edelim.

Evet sevgili dinleyenler, 19.31 oldu saatlerimiz. Devreg FM'de abonelerimizin istekleriyle program tüm güzelliğiyle devam ediyor. Sizler de abone olabilir. Devreg FM'de akşamları 19.21 saatinde cezaevindeki sevdiklerinize istediğiniz şarkıları ve mesajları gönderebilirsiniz sevgili dinleyenler. Evet, bu program abonelere özel istek programı olduğu için sadece abonelerin isteklerine yer verebiliyoruz sevgili dinleyenler. Bunu da hatırlatmış olalım. Mesaj gönderen, abone olan, mesaj gönderen dinleyicilerimizin mesajlarını bu programda değerlendiremiyoruz sevgili dinleyenler. Diğer programlarda arkadaşlarımız zaten değerlendiriyorlar ama bu programda biz maalesef ki değerlendiremiyoruz. Evet, ben A8 koğuşundan Burak Mete İnce, evet A8'den Burak Mete İnce mesaj ulaştırmış bizlere. A9 koğuşunda yatan kardeşim Çağdan Çevik Pehlivan'a, A11 koğuşunda yatan kardeşim Özgür Özyiğit'e, A8 koğuşunda yatan bütün kardeşlerim, abilerim ve arkadaşlarıma, Ahmet Kaya'dan Kara Yazı şarkısını çalar mısınız demişler sevgili dinleyenler ve bize de iyi yayınlar dilemişler. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun, var olun. Evet, A8 koğuşunda Burak Mete İnce istemiş bu güzel şarkıyı. Ve A9 koğuşunda yatan kardeşi Çağdan Çevik Pehlivan'a, A11 koğuşunda yatan kardeşi Özgür Özyiğit'e, A8 koğuşunda yatan bütün kardeşlerine ve abilerine, arkadaşlarına hediye etmiş.

devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Yeni katılan abonelerimiz var, onlara da hoş geldin diyelim. Sırasıyla gidiyoruz valla. Programı artık idare etmek çok zor oldu sevgili dinleyenler. Bir yandan yeni aboneleri takip etmek, eski abonelerin kaç tane isteğini kaldı falan, onları hep takip etmek gerçekten bu program yormaya başladı beni, ama hadi hayırlısı diyelim inşallah. Canan ablanın mesajıyla devam edelim. Selamun aleyküm kardeşim, ben Muğla Fethiye'den Canan ablan demiş. Siz çok kıymetli Devrek FM ailesine kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum hem kendi adıma hem bütün arkadaşlarım adına. Sağ olun, var olun. Beycuma Kapalı Cezaevi C4 koğuşunda bulunan aslan oğlum can parçam Recep Can Koçak Bey ve tüm kader mahkumlarına bu akşam bir değişiklik yapıp senin seçeceğin bir parçayı armağan etmek istiyorum. Kolay gelsin, Allah'a emanet ol demiş. Şarkı seçimini bana bırakmışlar. Tamam, o zaman şarkı seçimini bana bıraktıysanız eğer, kaç akşamdan beri çalmak istediğim bir şarkı var efendim. O şarkıyı dinlettirmek istiyorum, o zaman bu şarkıyı dinleyelim.

Efendim kaç günden beri böyle niyetleniyorum, bu şarkıyı dinleteceğim diye bir türlü fırsat olmuyordu. Ama bu akşam dinletmek nasip oldu sevgili dinleyenler. Madem Canan Hanım bize bıraktığı şarkı seçimini, umarım Recep Can Koçaklı ve arkadaşları da beğenmiştir diye düşünüyorum efendim. Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyenler Meral Altay'ın mesajıyla. Selamun aleyküm, iyi yayınlar. Sıradaki şarkılar size ve tüm mahkum ve de mahkum yakınlarına gelsin. Beycuma açıkta olan kalbi güzel eşim Volkan Altay'a ihtiyacım var şarkısını armağan ediyorum ve ona mesajım var demiş. Seni çok ama çok özledim. Bir tanem sensiz hiçbir şeyin tadı, anlamı, rengi yok. Seni seviyorum. Bugünlerde geçecek. İyi akşamlar demiş bizlere. O zaman Meral Altay ve çok sevdiği Beycuma açıkta şu anda yatan çok sevdiği eşi Volkan Altay için gelsin. Ne diyelim o zaman? Meral'le Volkan'a ne diyelim?

Evet, bu akşam aramıza tekrardan abonelik kaydını gerçekleştiren Duygu İnce, eşi Burak Mete İnce içimizlere sponsor oldular. Tekrardan teşekkür ediyoruz efendim. Hem Burak Mete İnce'ye hem Duygu İnce'ye selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Desteklerinden dolayı da teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz sevgili dinleyenler. Ali Eren Çetinoğlu'ndan Beycuma Kapalı Cezaevi B blokta yatan Bartuk Hayavaşlı için. Evet, Ali Eren Çetinoğlu'ndan Beycuma Kapalı Cezaevi B blokta yatan Bartuk Hayavaşlı için Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısını armağan ediyorum. Ve mesajım demiş, öz kardeşin her daim yanında, az kaldı kardeşim biraz daha sabret ve elbet bir gün demişler sevgili dinleyenler. Evet, elbet bir gün. Herkesin çok sevdiği bir söz değil mi? İnsana moral açılıyor. Ve devam ediyoruz sevgili dinleyenler yolumuza, muhabbetimize. Ahmet Kaya Arka Mahalle'yi gönderelim o zaman. Ali Eren Çetinoğlu'ndan Beycuma Kapalı Cezaevinde yatan Bartu, B blokta yatan Bartu Kaya başlığa geliyor bu güzel şarkı hediye olarak.

Evet sevgili dinleyenler, devam ediyor birlikteliğimiz. İlknur Hanım'ın mesajıyla devam ediyoruz. İlknur'dan Ömer Kalkan'a: Zonguldak Devrek Bey Cuma M tipi kapalı ceza infaz kurumu C9 koğuşuna. Ve mesaj göndermiş Ömer'e: acaba bugün ne yazsam, şarkı ne olsa diye düşünerek güne başlıyorum. Gün içinde bir an olsun aklımdan çıkmıyorsun, iyi olduğunu bilmek bana yetiyor. Seni çok özledim, sesini duyunca içim rahatlıyor, kendine dikkat et olur mu? Burada seni düşünen, seven ve özleyen biri var. Seni beklemek bana zor gelmiyor çünkü sen benim için çok değerlisin, seni seviyorum demiş efendim. İlk Nur'dan C9 koğuşunda olan Ümraniyeli Ömer Kalkan'a sevgiyle diyerek sonlandırmış mesajını. Ve Devrim Çelik'ten Ezutu şarkısını istemiş efendim. Evet, Devrim Çelik'ten Ezutu şarkısını istemiş. Bir bakalım, hemen onu dinletelim. Evet sevgili dinleyenler, sizler de bu kişilerin mesajları yayınlanıyor, bizim niye yayınlanmıyor diye düşünüyorsanız eğer, bu kişiler abone olduğu için sevgili dinleyenler, evet sizler de abone olaraktan bu ayrıcalıklardan, bu güzelliklerden faydalanabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken 19-21 saatine abonelere özel cezaevi istek programına abone olmanız gerekiyor. Bilgi almak için 0507-380-0067'den WhatsApp'tan bilgi almak istiyorum yazabilirsiniz. 0507-380-0067 bilgi almak istiyorum diye yazabilirsiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu,
2: Milengaz, Likit Gaz Bölge Bayi,
1: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi,
2: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem,
1: birçok ev aletleri ve araç gereçler.
2: 0372 556 1476
1: 0372 556 1147 Mustafa Günoğlu.
3: Albuzlar Düğün Salonları. Hayallerinizdeki düğün için mükemmel bir mekan mı arıyorsunuz? Muhteşem bir atmosferde aşkınızı peri masallarını aratmayacak bir mekanda sevdiklerinize duyurmak mı istiyorsunuz? Öyleyse doğru.

0: Çay Cuma. İletişim 0542 321 60 37. Albuzlar Düğün Salonları. Kardelen Dondurma. Dondurma sevenlerin buluşma noktası Kardelen Dondurma. Her damağa uygun dondurma çeşitleri, birbirinden lezzetli meyve tatları ve markalarıyla sizleri mekanımıza bekliyoruz. Adres: Bakacakkadı Beldesi, Sati Beyler Mahallesi, İnönü Caddesi, Gökçebey. İletişim 0541 488 4764. Kardelen Dondurma.
1: Yakomuz Balık Restoran. Birbirinden lezzetli ve çeşitli balık çeşitlerini denize sıfır bir mekanda, salata ve bol çeşitli meze eşliğinde, üstelik uygun fiyata kim tatmak istemez ki? Mis gibi deniz manzarası ve havası kimin ruhuna şifa olmaz ki? Filyos Belediyesi'nde faaliyette olan Yakomuz Balık Restoran, uzman kadrosuyla hizmette sınır tanımıyor. Hayatı, lezzeti, yaşamayı, güzelliği ve romantizmi bulabileceğiniz Yakomuz Balık Restoran, kahvaltı nerede yapılabilir diyenlerin de adresi oluyor. Aynı zamanda yemek keyfini müzik keyfiyle denize sıfır bir mekanda birleştiren Yakomuz Balık Restoran, canlı canlı fasıl geceleriyle sizlere hayatı torpilli yaşayanlardan olma fırsatı veriyor. Yakomuz Balık Restoran, Filyos Hisarönü Mahallesi, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0536 615 71 61 0372 623 10 78. Yakomuz Balık Restoran. Serkan Köktürk.
2: Evinizi yenilemenin, yuva kurmanın tam zamanı.
3: Devrek'te güvenin ve tecrübenin adresi Çınar Mobilya, İstikbal'in avantaj dolu kampanyalarıyla sizleri bekliyor.
2: Yeni evlenecek çiftlere özel İstikbal düğün paketlerinde birbirinden şık yatak odası, yemek odası ve koltuk takımından oluşan seçenekleri, 124 bin lira gibi avantajlı fiyatlarla sizlerle.
3: İstikbal'in seçili ürünlerinde kaçırılmayacak indirim fırsatları ve cazip ödeme koşulları sizleri bekliyor.
2: Koltuk takımları 49.900 lira.
3: Yatak odası takımları 56 bin lira.
2: Yemek odası takımları 47.700 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Devrek İstikbal mağazamıza özel üçlü koltuk 23.800 lira yerine sadece 13.999 lira.
2: Sınırlı stok ile satışta.
3: Çınar Mobilya Devrek. Hayalinizdeki evi birlikte kuralım.
2: Bayram Çınar, Erkan Çınar.
4: Reklamları dinlediniz.

Evet, reklamları da dinledik sevgili dinleyenler. Vallahi hiç vakit kaybetmeden böyle yoğun bir şekilde devam edelim ve şunu anlamanızı istiyorum sevgili dinleyenler. Bu program abonelere özel bir program. Benim 2 saat içerisinde

içerisinde çalabileceğim istek şarkısı 15 ya da 16 tane sevgili dinleyenler. Yani zaten fazlasını çalmam mümkün değil. 15-16 tane şarkıyı, isteği yayınlayabiliyorsak ne mutlu bize. Zaten bu 15-16 kişi de hepsi abone olan kişiler. Eğer sizler de abone olmak isterseniz bilgi alıyorsunuz. Önce bilgiyi alırsınız, ondan sonra mesaj atarsınız. Ama siz hiç bilgi almadan sadece kopyala yapıştır mesajlar gönderiyorsunuz. Hatta yayında kimin olduğunu bile bilmiyorsunuz. Ben size o kadar söyleyeyim yani. Şu anda bu programı kim sunuyor? Benim adımı bile bilmiyorsunuz belki de. Öyle rastgele kopyala yapıştır. Nasıl olsa okurlar mantığıyla mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Ama bu program böyle olmuyor sevgili dinleyenler. Onu da hatırlatayım size. Evet, Ordu'dan Filiz Hanım mesaj göndermiş. Selamlar Murat Bey, hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ordu'dan Filiz ben demişler. Ordu'ya da selam ve sevgiler gönderelim efendim. Sıradaki şarkı size, bana ve tüm Devreg FM dinleyicilerine, Devreg FM'e gönül vermiş herkese gelsin. Sorunsuz yayınlar diliyorum demişler efendim. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki en güzel şarkılar Ordu'dan Filiz'e ve onun nezdinde tüm Ordu'daki Devreg FM dostlarına hediye olaraktan gelsin. Evet, Onur Korkmaz'ın mesajıyla ve isteğiyle devam ediyoruz. Hayırlı yayınlar B9 Koğuş Onur Korkmaz, senden ricam İbrahim Tatlıses'ten. Ah keşkem çalar mısınız? A1'de yatan güle gelsin, herkes keşkelerle yaşar, ben seninle yaşadım demiş. Vay, söz çok güzel Onur Korkmaz'dan. A1'de yatan güle gidiyor, herkes keşkelerle yaşar, ben seninle yaşadım demiş efendim. Ve bu güzel şarkıyı o zaman Onur ve Gül için dinleyelim.

Efendim sevebilseydim keşkem dedi. O güzel şarkıyı da dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyor birlikteliğimiz. Celal Karanlık'ın isteğiyle devam ediyoruz. Celal Karanlık'tan Beycuma cezaevinde A3'te Muhammed Adıbay'a gelsin. Gözümüzde koca bir mazi, hatıralar dün gibi. Metin Işık Tek Gerçeğimsin şarkısını hediye etmişler sevgili dinleyenler. Evet, Celal Karanlık'tan Beycuma cezaevi A3'te Muhammed Adıbay'a hediye olarak gidiyor bu güzel şarkı. Metin Işık Tek Gerçeğimsin. Ve sözü gözümüzde koca bir mazi, hatıralar dün gibi diyerekten bir mesaj göndermiş.

Kağıdı kalemi her elime aldığımda nokta virgülüm, sorular işaretimsin gülüm. Bütün şarkılar, türküler

Sevgili dinleyenler, devam ediyor birlikteliğimiz. Merhaba, iyi yayınlar. Sebahat Hanım mesaj göndermiş. Becuma Kapalı Cezaevine gelsin. Çok sevdiği oğlu Ferhat Dereli. Dün tahliye olmuş, çok şükür demişler efendim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah bir daha aynı acıları göstermesin diyelim. Sevgili Ferhat'a da geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Mehmet Kurt'un isteği vardı. Mehmet Kurt da abonelerimizden, onun isteğiyle devam ediyoruz. B9 koğuşunda yatmakta olan Mehmet Kurt'tan tüm arkadaşlarına selamlar, sevgiler ve mesaj göndermiş. En karanlık geceler bile güneşin doğuşuna engel olamaz demişler sevgili dinleyenler. Evet, en karanlık geceler bile güneşin doğuşuna engel olamaz demiş. Hani benim gençliğim şarkısını B9'da yatan Mehmet Kurt'tan tüm arkadaşlarına geliyor bu güzel.

0: Benim gençliğim sevgili Mehmet Kurt hediye etti bu güzel şarkıyı çok sevdiği arkadaşlarına. Evet, bu akşam Beycuma MTP kapalı cezaevi A9 koğuşunda yatmakta olan Serdar Subaşı için kız kardeşi Selvi Öztürk ve eniştesi Tevfik Tolga Öztürk sponsor oldular sevgili dinleyenler. Onlara da hoş geldiniz diyoruz. Evet, Beycuma MTP kapalı cezaevi A9 koğuşunda Serdar Subaşı için sponsor oldular. Kız kardeşi Selvi Öztürk ve eniştesi Tevfik Tolga Öztürk. Evet, onların mesajıyla devam ediyoruz. Merhaba, iyi akşamlar, ben Selvi. Beycuma M tipi kapalı cezaevi A9 koğuşunda yatmakta olan abim Serdar Subaşı için Ahmet Kaya Yaşamadın Sen şarkısını istiyorum demişler. Kız kardeşi Selvi Öztürk ve eniştesi Tevfik Tolga Öztürk, seni seviyoruz, bekliyoruz abim diyerekten de çok güzel bir mesaj göndermişler. Ne kadar güzel değil mi? Seni seviyoruz ve bekliyoruz. Sade ama çok duyguları anlatan güzel bir mesaj. O zaman Selvi Öztürk'e ve Tevfik Tolga Öztürk'e ve Beycuma M tipi kapalı cezaevi A9 koğuşunda yatmakta olan Serdar Subaşı'ya ne diyoruz? Ne diyoruz?
1: Aç sesini kardeşim.

Evet sevgili Paşa Koca Soy, bu akşam iki tane şarkıya sponsor oldu sevgili dinleyenler. Teşekkür ediyoruz sevgili Paşa Soy'a. Bu akşam iki tane şarkının sponsorluğu bende dedi sevgili dinleyenler. Evet, A8 koğuşunda yatan tüm kader mahkumlarına Paşa Koca Soy'dan hediye olaraktan gelecek bu iki şarkı. Ve mesaj göndermiş Paşa Koca Soy. Döneceğimiz günler yakındır, bugün olmazsa elbet bir gün, o umutlar bize de doğacak illaki. Bir gün özgürlüğün bize de sözü var aslan abi.

Bilirim demiş. Ve bu sözle birlikte blok 3'ten Allah Allah şarkısının çalınmasını istiyorum demiş efendim. Sevgili Paşa Koca Soy mesaj ulaştırmış bize. Ve ikinci şarkı olaraktan da Zonguldaklı Onur'dan Sallama, Onur Gacırt'tan Sallama şarkısını istemiş. O zaman iki şarkı sevgili Paşa Koca Soy'un istemiş olduğu iki tane şarkıyı peş peşe dinletelim sevgili dinleyenler. Evet, Filiz Hanım çayımı da aldım. Sizleri dinliyoruz Murat Bey demişler. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Dileklerimizi iletelim. Vallahi bizde de acayip bir... bu saatlerde bende de bir çay hastalığı başlıyor ama nedendir anlamadım birkaç akşamdan beri. Neyse yayın bitince biz de içeriz herhalde. Evet, Paşa Koca Soy'un istek şarkıları blok 3 Allah Allah ve sonrasında da Zonguldaklı Onur Gacırt'tan Sallama Devrek FM'de sizlerle.

Evet, cezaevlerini bizleri dinleyen canlılara biraz olsun moral motivasyon verebildiysek ne mutlu bizlere. Sevgili Paşa Kocasoy istemiş Onur Gacırt'tan buz güzel sallamayı. Evet sevgili dinleyenler, sıradaki şarkı size de gelsin Murat Bey demişler. Yoruluyorsunuz o kadar, teşekkür ediyoruz vay. Bize de şarkı hediye edenler oluyor, ne güzel. Evet, cezaevi dinleyebiliyor mu diye bir soru sormuş dinleyicimiz. Tabii ki dinliyor. Eğer radyosu varsa kişinin, cezaevindeki mahkum arkadaşın radyosu varsa dinleyebilir bizleri. Evet, Sevilay Hanım'ın mesajı ulaştı bizlere. Sevilay Hanım'ın mesajıyla devam edelim. İstanbul'dan selamlar, sevgiler, saygılar. Hayırlı, huzurlu, mutlu, keyifli yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyoruz. Ben Orhan Gencebay hayranı Sevilay. Sıradaki şarkılar Murat Bey sizlere. Türkiye'nin her yerindeki cezaevinde yatan kader mahkumlarına gitsin. Allah kurtarsın, sevdiklerine kavuştursun inşallah hayırlısıyla demişler sevgili dinleyenler. O zaman bir Orhan Gencebay şarkısı dinleyelim efendim. Evet, birinci istekleri yayınladık sevgili dinleyenler. Biller tamamlandı gibi bir şey. Bu arada merhabalar Murat Bey, hayırlı yayınlar demişler. Ben Beycuma Kapalı A1 koğuşundan Gül. Sıradaki parçalar Beycuma B9 koğuşundaki Onur Korkmaz'a gelsin. İyi yayınlar demişler. Not ulaşılamayan bir yerdesin sanırım. Bir türlü haber alamadım senden diyerekten de bir mesaj ulaştırmışlar.

Üstündeyim of. Ne zaman güneş doğacak bilmiyorum. Hani mavi denizler vardı, mor dağlar. Bildiğim bir şarkı var, onu söylüyorum. Bildiğim bir şarkı var, onu söylüyorum. Bütün şarkılar gibi kederli. Sokaklar, caddeler, evler boş. Yüreğim boş. Sen yoksun, gittin gideli.

Sevgili dinleyenler, devam ediyor birlikteliğimiz. Sevile Hanım, çok teşekkür ederim, sağ olasın. Murat Bey, iyi ki de radyolar var, iyi ki de sizler varsınız demişler. Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun, var olun. Arabeskin kralı, duayen beste fabrikatörü, yaşayan efsane Orhan Gencebay. Evet. Saatler 21'den sonra sevgili Hakan kardeşim yayında olacak bu akşam sevgili dinleyenler. Onun programında da mesajlarınızı ve isteklerinizi bulunabilirsiniz. Benim listem doldu şu anda. 21'den sonra yine abone olan dinleyiciler sevgili Hakan.

0: kapı kapı çalıştı, sen geldim sandın değil mi? İnsan sevdiği insanı özlerken, beklerken bir kapı çalışında, bir telefon çalışında, ondan bir haber beklediğinde acaba o mu geldi diye.
1: Her kapı çalış.
0: Çok güzel bir şarkı.
1: Sen geldin.
0: Evet sevgili dinleyenler, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş abi, demiş ben bizim kız demiş. Ben mesaj atmasam hiç aklına gelip de şarkı bile hediye etmiyorsun, aşk olsun demişler efendim. Yapacak bir şey yok, kendinizi sizler hatırlatacaksınız. Oo, benim beynim o kadar dolu ki. Evet sevgili dinleyenler, o zaman en güzel şarkılar bizim kıza ve

Yeşil Gözlü demiş, en güzel şarkılar çok sevdiğim biricik aşkıma gelsin demişler. Yeşil Gözlü'den de biricik aşkına gitsin diyelim. Evet sevgili dinleyenler, 20.50 yaptık saatlerimiz, artık veda zamanı geldi. Biliyorsunuz radyomuzda 3 tane arkadaş olaraktan cezaevi istek programı yapıyoruz sevgili dinleyenler. Ben yapıyorum 19-21 saatlerinde. 23.01 saatlerinde Hüsran kardeşimiz yayın yapıyor ve hafta sonları da sevgili Hakan kardeşim yayın yapıyor. Sizler dinleyiciler olarak isterseniz sadece bir programa sponsor olabilirsiniz. Hangi programa sponsor olduysanız, hangi yayıncıya sponsor olduysanız istek haklarınızı o yayıncının programında kullanıyorsunuz sevgili dinleyenler. Mesela benim programıma sponsor oldunuz diyelim. 10 tane mesaj ve istek hakkınız var diyelim. O 10 tane

mesaj ve istek hakkını benim programımda isteyeceksiniz sevgili dinleyenler. Bana sponsor olup da diğer arkadaşımdan istek istemiyorsunuz veya onlara sponsor olup benden istek istemiyorsunuz. Hangi programcıya sponsor olduysanız o programcının yayınında şarkılarınızı ve isteklerinizi istiyorsunuz. İsterseniz sadece bir programcıya sponsor olabilir, sadece onun yayınlarında istekte bulunabilirsiniz. İsterseniz iki programcıya sponsor olabilirsiniz. İsterseniz üç programcıya sponsor olabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey sevgili dinleyenler. Sizler kimlere sponsor olmak istiyorsanız, kimlere destek olmak istiyorsanız bu programcıya, hangi programa sponsor olduysanız o program içerisinde istek ve mesaj haklarınızı kullanıyorsunuz sevgili dinleyenler. Evet, bu akşamın son şarkısını Duygu Hanım belirledi sevgili dinleyenler. Duygu İnce, eşi Murat Burak Mete İnce'ye. Evet, Duygu İnce'den eşi Burak Mete İnce'ye hediye olaraktan gidiyor. Murat Göğe Bakan, neredesin ay yüzüm, çalar mısınız demişler. Bu akşamın son şarkısını Duygu Hanım belirledi sevgili dinleyenler. Allah'a emanet olun Murat Bey, hayırlı akşamlar demişler. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Herkese mutlu geceler diliyorum. 21 reklamlarından sonra Hakan'la silinmeyen hatıralar radyonuz Devrek FM'de sizlerle birlikte olacak. Aynı güzelliklerin, aynı keyiflerin sevgili Hakan kardeşimle de devam edeceğine inanıyorum sevgili dinleyenler. Allah'a emanet olun. Rabbim nasip kısmet ederse, bir aksilik olmazsa yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde sizlerle buluşmak için ben burada olacağım. Eğer sizin de vaktiniz müsait olursa, başka bir planınız yoksa, başka bir programınız yoksa saat 19'da buluşma yerimiz belli. Devrek FM'de buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.

0: geleceğim beri.
1: Eğer senden bir an ayrı kalırsam, adını hasret koy, hasret kalayım.
0: Özlemlerle yansın içim her gece. Adını hasret koy, hasret kalayım.
1: Sevenlerin programı Sevgi Çemberi.
0: Murat'la Sevgi Çemberi sona erdi. Murat

0: reklamlar. Taksici Mehmet burada.
1: Tekin'le beraber hizmetinizde.
0: Taksici Mehmet.
2: Taksici Mehmet.
1: Tekin'le beraber Taksici Mehmet.
0: Şehir içi, şehir dışı.
1: Güler yüz, güvenli yolculuk, zamanında hizmet.
0: Hayırlı günler diler.
1: 0537 237 46 18.
3: Taksici kaslar biraz, acelem var benim.
4: Ay Yıldız İnşaat ve Emlak. Daha iyi yarınlarınızı bugünden inşa etmeye var mısınız? Güvenebileceğiniz kalitede ilham veren mekanlar, güvenli evler, güvenli limanınızı inşa ediyoruz. Çaycuma'da bir inşaat firmasından ötesi. Sizin hayalinizi bizim inşaat tutkumuzla birleştirip hayat

0: hayatın daha güzel olduğu mekanlar yaratıyoruz. Yürekten ve profesyonellikle karşılanacağınız Ay Yıldız İnşaat ve Emlak olarak Çay Cuma'nın gururu kalmaya devam ederken bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz. Adres: Yeni Atatürk Bulvarı numara 153 Taksim A, Çay Cuma Zonguldak. İletişim 0552 560 67 13. 0552 560 67 13. Ay Yıldız İnşaat ve Emlak, Mehmet Yıldız.
1: Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 Devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres: Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 66 45. Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres: Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 34 67.
2: Recep Odabaş. Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
2: Günoğlu Ticaret, Mustafa Günoğlu.
3: Milengaz, Likit Gaz Bölge Bayi.
2: Sakasu Bayi, Sipi Yem Bayi.
3: Çift Leylek, Hekimoğlu Un ve Yem.
2: Birçok ev aletleri ve araç gereçler.
3: 0372 556 1476.
2: 0372 556 1147. Mustafa Günoğlu.
1: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
2: Boyada sanat ilkesiyle
1: eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
2: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 7169.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
4: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Siz istediniz, biz de yaptık.
1: Siz istediniz, biz de yaptık.
2: Şimdi ücretsiz olarak şarkını hemen İste Radyo'nda dinle.
0: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı devrede.
2: Hemen şimdi durma. 0507 380 çift 067 WhatsApp hattından isteğini, mesajını yaz, gönder, şarkını anında yayında dinle.
0: Siz isteyin, biz yayınlayalım.
2: Devrek FM 93.0 WhatsApp istek hattı 0507 380 çift 067.
3: www.radyodevrek.com.tr
4: Tıkla dinle, tıkla haberdar ol.
1: Tıkla haberdar ol.
3: www.radyodevrek.com.tr
4: İnternetin olduğu her yerde. Tıkla sen de dinle.
1: Tıkla sen de dinle.
3: www.radyodevrek.com.tr
4: Programcılar, haberler, müzik, istek. Hepsi bir yerde.
3: www.radyodevrek.com.tr
4: Nerede olursanız olun, siz de tıklayın ve dinleyin.
3: Devrek FM'i www.radyodevrek.com.tr adresinden canlı canlı dinleyebilir, takip edebilirsiniz.
4: Bitmedi.
1: Bitmedi.
3: İster cep telefonu, ister tablet. Hemen Google Play Store'a girin ve Devrek FM yazarak uygulamamızı bulup yükleyin.
4: Artık istediğin her yerde radyomuzu dinleyebilir. Yayın akışımızdan, yeniliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
3: İlkleri her zaman Devrek FM yapar. Bizi takip etmeye devam edin.
5: Bu program istek yayını değil.
0: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar yayında.
6: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar
0: 93.0 Devrek.

Efendim herkese merhabalar, sevgiler, saygılar, selamlar olsun alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Devrik FM dinleyicilerine Hakan'dan selamlar olsun. Geldik yine güzel bir programda, yine sizlerle beraberiz. 24 Haziran 2026 günlerden güzel bir çarşamba, haftanın tam ortasındayız, sizlerle beraberiz. Sevgili Ferdi, müdürümüzün işlerinin yoğunluğu

Sevgili Ferdi Müdürümüze selamlarımızı iletmiş olalım. İnşallah onun yokluğunu sizlere aratmayacağız. Evet, biliyorsunuz Ferdi Müdürümüz istek almıyor. Ben de bugün istek almayacağım ama abone olabilirsiniz. Yani abone olmak isterseniz, abone olursanız şarkılarınızı çalacağım, bilginiz olsun. Dediğimiz gibi bugün ve yarın yine burada olacağız değerli dostlar. Benden hemen önce sevgili Murat ile Dört Duvar programı, Mahkum Özel programıyla sizlerle beraber oldu. Kendisine yaşattığı ve paylaştığı güzel program adına teşekkürlerimizi ilettik. Aynı güzellik ve hizmet sırası bizlerde değerli dostlar. 23'e kadar sevgili Hüsam gelene kadar mikrofon başında olacağız nacizane. Güzel şarkılarımıza gecenize eşlik edeceğiz. Dediğimiz gibi abone olursanız şarkılarınızı hemen çalacağım, bilginiz olsun. Sonrasındaki mesajlara, sıradaki şarkıları sevdiklerinize nacizane armağan edeceğiz. Yine listemizde güzel şarkılar var bugün de. Evet, bakalım şöyle hemen gelen mesajlara hemen bakacağım. Öncesinde şöyle açılış şarkılarımızı bir buluşturalım. 0507-380-067 değerli dostlar, bizlere ulaşabileceğiniz adrestir. 0507-380-067 WhatsApp üzerinden mesajları ulaştırabilirsiniz. O zaman şöyle ikinci güzel yorumla, ikinci güzel yaşayan efsane yorumuyla yolculuğumuz başlasın. Devrek FM'de Hakan'la Silinmeyen Hatıralar başladı. Hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'dan sevgili Sevda Hanım'a ve sevgili Veli Rodoplu'ya da özellikle armağan olsun diyelim bu güzel şarkı. Buyurun bakalım, program başladı.

Hakan'la Silinmeyen Hatıralar. Her derde deva şarkılarla Hakan yayında.

yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067

Evet, açılış şarkılarımızı sizlerle buluşturduk değerli dostlar. Hemen sonrasına da gelen mesajlara bakalım hemen şöyle. Kimler bizlere neler ulaştırmış? Selamun aleyküm, Bey Cuma Açık Cezaevinde Şeref Demir sıradaki parça. Bey Cuma Açık Cezaevinde yatmakta olan Doğukan Demirci, Hasan Dereli, Taner Karagüzel ve C Blok dinleyicilerine gelsin. Allah'a emanet olun diyerek de bir mesaj iletilmiş. Teşekkürler. Bugün tahliye oldum. Bey Cuma kapalı cezaevi B1 koğuşunda yatmakta olan tüm kader mahkumlarına ne demiş? Evet, tüm kader mahkumlarına sıradaki parçayı armağan ediyorum. Semih Göktürk diyerek de mesajı nihayete erdirmiş. Selam, yayınlar kolay gelsin. Her zaman olduğu gibi dinlemedeyiz. Sıradaki şarkılar sizlere ve tüm Devrik FM dinleyen dostlara gelsin demiş Hakan Bey. İyi yayınlar diyor. Sevgili Recep Bey yazmış, Almanya'dan selamlar, yayınlar kolay gelsin. Yayınınızı severek takip ediyoruz. Sevgili Veli Rodop yayını takipte, dinlemede selamlar olsun diyelim. Songül Hanım yine Almanya'dan selamlar, yayınlar kolay gelsin diyor. Ela Hanım yazmış, İstanbul'dan dinlemedeyiz, şu anda yoldayız diyor. Özlem Hanım Silivri'den bizleri takip ediyor. Selamlar olsun kendisine, çalacağımız ve çalmış olduğumuz tüm güzel şarkılar armağan olsun diyelim. Sevgili Mehmet Bey yazmış, iyi yayınlar kolay gelsin Hakan Bey diyor. Elif Hanım Silivri'den bizleri dinliyor, yine selamlar olsun. Devrek'ten sevgili Murat Bey yazmış, iyi yayınlar kolay gelsin Hakan Bey demiş. Müslüm Baba'dan bir şarkı istemiş. Çaldık az evvel, güzel bir Müslüm Gürses yorumu. Sizlere de armağan olsun. Mustafa Bey yazmış, iyi yayınlar kolay gelsin. Devrek FM'i severek takip ediyoruz. Sıradaki şarkılar tüm Devrek halkına ve Zonguldak halkına gelsin. Yayın hayatınızda başarılar dileriz demiş. Teşekkür ediyoruz. Mesajlara istekleri, duyguları iletebilirsiniz diyelim. Kısa bir reklam, reklamlardan hemen sonra yine güzel yorumlar, güzel şarkılarla birlikteliğimize devam edeceğiz değerli dostlar. Reklamlara dinleteceğiz, sonrasına şarkılarla devam edeceğiz değerli dostlar. Buyurun bakalım.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle ayrıntılı bilgi ve tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
3: 93.0 Devrek FM.

Evet, devam ediyoruz. Değerli dostlar, birlikteliğimize ve beraberliğimize, en güzel yorumlar, en güzel şarkılarla birlikteliğimize devam ediyoruz. 23'e kadar kulaklarınızdayız, sizlerle beraberiz. Evet, istek şarkıları için abone olmanız gerekiyor değerli dostlar. Bugün ve yarın için, özellikle altını çizelim, çarşamba ve perşembe günü için abone olabilirsiniz. 2 gün boyunca kardeşimizin yokluğunda ben burada olacağım. Abone olduğunuz takdirde istek aldığınız ve istemiş olduğunuz şarkılara yer vereceğiz, bilginiz olsun. İyi akşamlar Hakan abi, sıradaki en güzel şarkılar A5'te yatan oğlum Serhat Özer'e gelsin demiş. Gelsin bakalım. Selam Ceylan, anam garip anam, sarar mısın? B9 kavuşmadan yatan, ne yazmış? Kavuşmadan yatan Umut Altunkaya, canım yavrum için istemiş. 3 tane şarkı mı yazmışsınız? Efendim, abone olmanız gerekiyor o zaman değerli dostlar. Abone olmanız gerekiyor. Sonu 40 olan, telefon numarasının sonu 40 olan sevenimiz istek şarkıları için abone olabilirsiniz, bilginiz olsun. İyi yayınlar, sıradaki parça Bey Cuma kapalı cezaevinde yatan eşim Barış Demiral için gelsin demiş. Gelsin bakalım. Yine istek

0: Devam ediyoruz. Devrek FM'de Hakan'la berabersiniz. 21.46 ortak saatlerimiz, 23'e kadar buradayız. İyi akşamlar Neslihan, Çetin Kaya, Devrek Hüseyin, Çavuşoğlu Köyü demiş. Sıradaki şarkılar mahallesinden ne yazmış? İyi akşamlar Neslihan, Çetin Kaya, Devrek Hüseyin, Çavuşoğlu Köyü'nden demiş. Şarkılar mahallesinden misafir olarak geldim diyor. Cumartesi dönüyorum. Annem Cevriye Yıldızhan, önce Allah sonra size emanet ediyorum. Çünkü sabah açılıyor radyoyu demiş. Akşama yatana kadar sizleri dinliyor. Sizlerle beraber demiş. Hoşça kalın demiş. Teşekkür ediyoruz. İnşallah tez zamanda ailenize kavuşuyorsunuz diyelim. Ayrılmamak üzere tabii ki. Sevgili Cevriye annemizin de buradan ellerini öpüyoruz. Ona da sevgilerimizi, selamlarımızı göndermiş olalım. Geçen yayında da zannediyorsam bana bir video atmıştı sevgili Cevriye annemiz. Teşekkür edelim. Çalacağımız ve çalmış olduğumuz tüm güzel şarkılar sevgili Cevriye annemize de özellikle armağan olsun diyelim. Ve devam edelim. Güzel bir Derya Bedevacı gelsin. Atlatırım diyelim. Sonrasında yine güzel şarkılarla devam ediyoruz. Devrek FM'de Hakan'la berabersiniz. Devam ediyoruz bu güzel şarkıyla.
1: Her derde deva şarkılarla Hakan.

0: Devrek FM 93.0. Bölgenin tek kral radyosu 93.0 Devrek FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi.
3: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
4: Boyada sanat ilkesiyle.
3: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
4: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
3: İletişim 0535 545 7169.
4: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy.
3: Aman dikkat!
4: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
3: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
4: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi

0: servisi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
0: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
0: Recep Odabaş.
1: Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
0: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev işleri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
0: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
0: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645.
0: Doğan Birlik.
2: Sabah 08'de Devrek'ten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
0: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
2: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
0: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
2: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096.
3: Bölgenin yükselen yıldızı Devrek FM, sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
4: Reklamları dinledim.
5: Batı Karadeniz'in yükselen sesi. 93.0 Devrek FM.
6: Hakan'la silinmeyen hatıralar yayında.

0: Ediyoruz değerli dostlar. Az sene bol müzik, güzel şarkılar, güzel yorumlarla devam edelim. Mesajlar geliyor. Hemen şöyle gelen mesajlara, yorumlara da bir bakalım. Kimler bizlere neler ulaştırmış? Evet, bir arkadaşımız o kadar uzun uzun mesaj attı ki ben dedim ne oluyor burada? Vallahi. Peki hemen onun mesajını okuyayım önce. Zonguldak Devlet Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan A15 koğuşunda Emre Sevim, can dostum, canımdan öz yoluna baş koydum kardeşim. Uygar Doğan'dan bir şarkı istemiş. Ona armağan ediyorum ve yayında onunla beraber yatmakta olan dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Allah tez zamanda sizleri, sevdiklerinize, ailenize kavuşmasını dileğiyle Allah'a emanet olun diyerek de mesajı nihayete erdirmiş kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz. Bakın, bir sevenimiz abone olacaktı. Hemen onunla ilgili bir iletişime geçeyim. Selam, hayırlı yayınlar. Ben Hayri Arı, Bey Cuma A5 koğuşuna yatan aslan parçası yeğenim. Serhat Özer ve tüm koğuş arkadaşına sıradaki güzel şarkıyı armağan ediyorum sizden diyor. Teşekkür ediyoruz. Tüm şarkılar sevgili Serhat Özer'e ve tüm koğuş arkadaşlarına özellikle bizlerden armağan olsun diyelim. Sevgili Zonguldak'tan sevgili Gülseren Hanım bir şarkı istemişti. Onun isteğine de yer verdik. Kendisi de rahatsızmış. İnşallah tez zamanda sağlığında kavuşur diyelim. Tüm hastalarımızda da nezdinde geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. İyi akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, iyi yayınlar, kolay gelsin Hakan Bey demiş. Leyla Hanım bizlere ulaştırmış mesajını, teşekkür ediyoruz. Çalacağımız güzel şarkılar sizlere de armağan olsun diyelim. Şöyle yine gönlümüzden geçen güzel bir şarkıyla devam edelim. Güzel bir Ümit Besen şarkısı gelsin. Yakında geleceğim diyelim. Tüm Ümit Besen sevenlere armağan olsun diyelim bu güzel şarkı. Devam ediyoruz.
1: Her derde deva şarkılarla Hakan yayında.

Evet, teşekkür ediyoruz ve güzel bir şarkı yine kulaklarınızda oldu değerli dostlar. Ve şöyle bakalım gelen mesajlara, yorumlara değerli dostlar. Bu arada abone olan kardeşimize desteklerinden dolayı bir kez daha buradan teşekkürlerimi iletmiş olayım. Sevgili Osman Bey'e teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı efendim. Teşekkür ediyoruz ve hemen istemiş olduğunuz şarkıyla devam edeceğim. Ogar Doğanay'dan yine güzel bir istek şarkısı istemişti bizlerden sevgili Osman Bey. Hemen mesajını tekrardan okuyacağım. Sonrasına şarkısına yer vereceğim. Bugün yine istek şarkısında bulunabilirsin sevgili Osman Bey. Bugün ve yarın için 5 şarkılık abone oldunuz. Teşekkür ediyorum. Bugün de yazabilirsin şarkılarını 23'e kadar. Yine yarın 21-23 saatlerinde burada olacağım sevgili Osman Bey. Yine mesajınızı, şarkınızı buraya yazabilirsiniz. Zonguldak Devlet Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan A15 koğuşunda Emre Sevim, can dostum, canından öz yoluna baş koydum kardeşim Uygar Doğanay'dan bir şarkı istemiş. Yayında onunla beraber yatmakta olan dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Allah tez zamanda sizleri, sevdiklerinizin ailenize kavuşmasını dileğiyle Allah'a emanet olun diyerek de bir mesaj ulaştırmış bizlere. Teşekkür ediyoruz kendisine. Katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum sevgili Osman Bey'e. Hayırlı akşamlar Semih Yazıcı'dan Orhan Akkurt abimiz için. Babalar günü kutlu olsun canım babam, onu çalar mısınız? Çalarsanız memnun oluruz. C11 koğuşuna yatan abimize gelsin demiş. Abone olan sevenlerimizin isteklerini çalıyoruz, bilginiz olsun. Yine abone olan sevgili Osman Bey'in istemiş olduğu güzel bir Uygar Doğanay yorumuyla devam edelim. Yine mesajın olursa sevgili Osman Bey, mesajı ve istemiş olduğu şarkınızı yazın. 23'e kadar değerlendireceğiz, bilginiz olsun. Devam ediyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu yatırım fırsatı kaçmaz. Herkes Kuzey Kıbrıs'ta ev sahibi olacak. Banka yok, kredi yok, faiz yok, kefil yok. 50 aya varan vade farksız elden ödemeli taksit imkanlarıyla bitmiş, oturmaya hazır birbirinden güzel daireler. Üstelik full eşya hediyeli. Siz teşhinatı verin, kira garantili projelerde eviniz taksitlerini kendi ödesin. Hem tatilinizi bedavaya getirin hem de dövizle kira kazancınız olsun. Noyanlar Grup güvencesiyle. Ayrıntılı bilgi ve

0: tanıtım için Türkiye Telefon 0532 242 61 99 0533 817 55 67 KKTC Telefon 0548 867 çift 067.
1: Sağlığınız bizim için önemlidir. Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nden duyurulur. Mesleki tecrübesi ve binlerce hasta deneyimiyle iç hastalıkları uzmanı Doktor Adem Kar, Zonguldak Devrek ilçesindeki Özel Devrek Işın Tıp Merkezi'nde hasta kabulüne başlamıştır. İç hastalıkları tedavisinde ve her türlü probleminizde yeni nesil cihazlarımızla hastalarımızın her zaman hizmetindeyiz. Özel Devrek Işın Tıp Merkezi
2: 93.0 Devrek FM.

Evet, sevgili kardeşimiz Osman Baş Tacısın Emre Sevim bu güzel şarkıyı dinlesin demiş. Peki, ulaştırdık sevgili kardeşimize, sevgili Emre Sevim beyefendiye de armağan olsun. Tüm kader mahkumlarına da gelsin o zaman çalmış olduğumuz bu güzel şarkı. Kıvırcık Ali Ah Kardeş şarkısı sevgili Osman Bey'den, özellikle baş tacı olan sevgili Emre Sevim için çaldık ve dinledik değerli dostlar. Zonguldak Devlet Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan A15 koğuşuna sevgili Emre Sevim için, can dostu için çaldık bu güzel şarkıyı da. Böyle dostluklar, böyle arkadaşlıklar güzel. Gerçekten güzel. Hani insan sonuçta bir birliktelik yaşıyor, bir kader ortaklığı yaşıyor. Belki biri çıkıyor, diğeri kalıyor. Ama kalan tabii ki çıkan dostu asla unutmuyor. Bu da güzel bir şey gerçekten. Onun için de sevgili Osman kardeşime teşekkür ediyoruz. Sevgili Emre için de çalmış olduğumuz tüm güzel şarkılar armağan olsun. Caner Bey teşekkür ediyoruz. O da yine abone oldu bugünlük için. Teşekkür ediyoruz kendisine. İstek şarkısı neymiş bir bakayım hemen. Sonrasında da mesajını değerlendireceğim. Sevgili Caner kardeşimin. Şöyle bir bakayım ne istemiş bizlerden sevgili Caner. Evet, ne demiş? Talat Ro, Gürkan Uygun şarkısını istemiş bizlerden. Hemen paylaşalım, o şarkıyı da hazırlayalım. Ulaştıralım sevgili kardeşimize.

Evet, bu şehir Girdap Gülüm şarkısını istekte bulunmuş sevgili Caner kardeşim. Teşekkür ediyorum bir kez daha katkılarından dolayı sevgili Caner kardeşim. İnşallah dediğimiz gibi seninle de güzel bir çalışmamız olsun değerli dostlar. Sevgili Caner'le beraber inşallah birazdan yani ilerleyen zamanlarda böyle uzun uzun şarkılara inşallah abone olacaklar diyelim. Herkese çok teşekkür ediyorum gerçekten katkılarınızdan dolayı efendim. Hem radyomuza hem de bizlere göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı da hepinize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Devrek FM ailesi olarak. Bu istek şarkısı diyor. Bey Cuma cezaevinde yatmakta olan Ethem Aktaş, Mutlu Eren, Sercan Erdem, A5 koğuşundaki Yavuz Selim Aydın, A1 koğuşundaki ablalara. Devrek cezaevinde yatmakta olan Coşkun Gidici, Baltacı Çiko ve tüm kader mahkumlarına ve sokakta yetişen çocuklara, sokak çocuklarına gelsin özellikle diyor. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol, Kasımpaşalı Caner diyerek de mesajı nihayet erdirmiş sevgili Kasımpaşalı Caner'e de teşekkürlerimi göndermiş olayım değerli dostlar. Ne demiş? Selamun aleyküm Zonguldak Bey, Cuma cezaevinde yatmakta olan mekansız kral Cüneyt Demiröge, ne demir? Döver'e çocuklarından Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istemiş. Yanlış şarkı için abone olmanız gerekiyor sevgili Züleyha Hanım, bilginiz olsun. Abone olduğunuz zaman şarkılarınıza yer verebiliyoruz, bilginiz olsun. Bunu da hatırlatmasını yapalım. Buradan beni tanıyan cezaevinde yatma

0: Sokakta olan arkadaşlarıma sesleniyorum. Bir kavgaya karıştım. 1 sene 8 ay ceza yedim. 10 gün içinde teslim olmam, uzun bir süre yokum, bana kızmayın, üzülmeyin diyerek de bir mesaj iletimi sevgili Caner kardeşim. İnşallah sen de tez zamanda kurtulursun o zaman sevgili Caner kardeşimin isteğiyle. Devam edelim. Sonrasında bir Azer Baba şarkısı hazırladım. Onu göndereceğim. Hemen sonrasında da artık yavaş yavaş vedaya doğru gideceğiz. Hatta evet, veda öncesinde o zaman iki güzel şarkıyı buluşturalım. Sonrasında mikrofonu sevgili Hüsnü'ne devredelim o zaman. Evet, suç ihsan ettiysem, kırdığım üzdüğüm gönüller olduysa affola diyelim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir dahaki program yarın 21'de görüşmek ve buluşmak ümidiyle diyelim. İstanbul'dan sevgili Sevcan, Sevcan bizi dinliyormuş. Sevgili Sevda Hanım bizi dinliyor. Sevgili Sevda Hanım'a da özellikle armağan olsun. Çalmış olduğumuz iki güzel eser sizlerle beraber olsun. Yani 21'de görüşmek umuduyla Devrek FM'de Hakan'la Silin ve Hatıraları dinlediniz değerli dostlar. O zaman Azer Baba'yı dinletim. Hemen sonrasına sevgili Caner kardeşimin isteğiyle programı noktalandıracağım. Sonrasında mikrofonu sevgili Hüsnü'ne devredeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hakan'la Silinmeyen Hatıralar.

Seni kırdığım için özür dilerim, üzgün. Sana ayırmadığın saatlere üzgün. Sana uğramadığım günlere kırgınım. Eline dökmediğim güllere kırgınım. Yüzüne bakmadığım günlere

Ben kimse duymadı sen gibi. Ne garip adamım. Boş bir odada simsiyah bir ekran kalırım. Artık ısıtmıyor içimi közden ırkalarım. Çünkü insanların soğuk yüzüne kanarım. Bıraktım kumarı, bıraktım yalanı. En çok elimden yok olmana yanarım. Artık uyku da yok, özlemiyorum sanırım seni.

0: reklamlar.
1: Takata bro. Nova Pide Börek Salonu.
2: Kastamonu kır pidesi çeşitleri, börek çeşitleri, açma, poğaça çeşitleriyle Yeni Mahalle Atatürk Caddesi numara 7 devrek Zonguldak adresinde sizlerle.
1: Ayrıca Trendyol, getir yemek ve telefon üzerinden paket servisimiz vardır.
2: Telefon 0501 737 67.
1: Miraç Yapı Dekor, Kürşat Toksoy.
2: Boyada sanat ilkesiyle.
1: Eviniz, iş yeriniz veya yaşam alanlarınız artık daha modern, daha şık ve daha estetik.
2: Miraç Yapı Dekor, boya, dekorasyon, tadilat ve yenileme çalışmalarında kaliteli işçilik ve profesyonel çözümler sunmak amacıyla kurulmuş, müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir firmadır.
1: İletişim 0535 545 7169.
2: Miraç Yapı Dekor, Devrek, Kürşat Toksoy. Doğan Birlik.
1: Sabah 08'de devrekten hareket, akşam 18 ve 19 dönüş seferleriyle serinliğin ve maviliğin tadını çıkarın.
2: Denize karşı evimiz yok belki ama gökyüzüne karşı hayallerimiz var.
1: Şehrin sıcağından uzaklaşın, Mugada'nın eşsiz sahiline ulaşın.
2: Kumun, denizin ve temiz havanın keyfini yaşayın.
1: Devrek 0372 556 1888. İbrahim Bey 0546 979 8096. Cemrem Isı, Bünyamin Özmekik.
2: Doğalgaz tesisatı, tamirat, tadilat, kurulum, proje ve teknik destek.
1: Ev iş yeri ve tüm yaşam alanlarınız için başından sonuna kadar çözüm ortağınız.
2: Güvenli sistem, temiz işçilik, zamanında hizmet.
1: Cemrem Isı ve Mühendislik Gaz Ekipmanları.
2: Adres Yeni Mahalle Eski Ortaokul Sokak numara 27 Taksim C Devrek.
1: Telefon 0542 214 6645. Aman dikkat!
2: Kış gelmeden kombi bakımlarınızı güvenilir şekilde Odabaş Kombi servisiyle yapıyoruz.
1: Kombi bakım, tamir, onarım ve petek temizliğini kaliteli bir şekilde yapıp kışa rahat sıcak girmenizi sağlıyoruz.
2: Ve yine arıtılmış su ile hayat daha berrak diyerek her marka su arıtma cihazlarınızın bakımını da temiz, hijyenik içinde yapıp temiz su içmenizi sağlıyoruz.
1: Tekirdağ'ın her yerine servisimiz vardır. Bir telefon kadar yakınız.
2: Adres Tekirdağ Çerkezköy.
1: Telefon 0543 576 3467.
2: Recep Odabaş.
3: Devrek FM 93.0. Devrek FM.

0: Efendim şükürler olsun kavuşturana, şükürler olsun buluşturana. Sesimizin, sevgimizin ulaştığı tüm güzel mekanlara kucak dolusu sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Şu anda 93.0 Devrek FM'desiniz. Ben Deniz Hüsran ile birlikteliğiniz an itibariyle başlamış bulunmakta. Ta ki saatlerimiz 01.00'ı gösterene dek sizlerle birlikte olacağım dostlar. Benden önce yaşatmış olduğu o güzel programdan ötürü sevgili Hakan abimize teşekkür ederiz. Dileriz aynı güzellikler bizimle de devam eder. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, gece mesaisinde bizlere kulak veren, gönül veren siz değerli dostlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Emniyet mensuplarımıza, sağlık çalışanlarımıza, taksici camiamıza Rabbim kolaylık versin. Tüm kader mahkumu kardeşlerimizi Rabbim tez zamanda sevdiklerine, ailelerine, evlatlarına kavuşturmayı nasip eylesin inşallah. Bu gecede her zaman olduğu gibi kimi zaman anılara, kimi zaman özlemlere, kimi zaman da söylenememiş sözlere mahkum olduğumuz bu gecede yalnız olmadığınızı hatırlatmak adına görevimizin, mikrofonumuzun tekrardan başındayız. Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 23.10'u gösterirken kalplere, yüreklere dokunan, yüreğinizin en derin yerine işleyen birbirinden damar şarkılarla startımızı vereceğiz. Öncesinde WhatsApp istek hattımızı hatırlatmış olalım. 0507 380 0067, 0507 380 0067. İsteklerinizi, mesajlarınızı dinlemek ve dinletmek istediğiniz birbirinden damar şarkıları WhatsApp istek hattımızdan an itibariyle bana ulaştırabilirsiniz. Güzel bir Cengiz Kurtoğlu Yaşayın Efsane yorumu sizlerle birlikte olacak. Abonelerimize özel yayınımıza startımızı veriyoruz. Sizler de o sırada isteklerinizi, mesajlarınızı WhatsApp hattımızdan ulaştırın gelsin bakalım dostlar. İki şarkı sonrası ben tekrardan buralarda olacağım. Sizleri Yaşayan Efsane Cengiz Baba'yla baş başa bırakıyorum.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

0: şarkılar adrese teslim.
1: Alemin, alemin en kıyak radyosu.
0: Devrek FM.
2: Yer gök inlesin, alem hüsran dinlesin.
3: Ayının damarına bas.

Evet sevgili dostlar, birbirinden güzel. Şarkılarla startımızı verdik. Bu akşam da abonelerimize özel yayınımızda gelen istekler doğrultusunda birbirinden güzel en güzel şarkıları sizlerle buluşturacağız. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum güzel kardeşim. Teşekkür ediyorum. B1 koğuşunda yatan Berkan Mandacı ve arkadaşları için Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım parçasını armağan etmek istiyorum. Unutma ki insanı ayakta tutan şey yalnızca bulunduğu yer değil, yüreğindeki inanç ve sevdiklerinin desteğidir. Biz seni seviyor, özlüyor ve güzel günlerde yeniden bir araya geleceğimiz günü bekliyoruz. Rabbim kalbine huzur, yoluna sabır ve ömrüne güzel kalpler, güzel kapılar açsın. Benim yakışıklı oğlum demiş sevgili Müzeyyen ablamız, Müzeyyen Grantepe mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar Hüsran Bey, B1 koğuşuna yatan yeğeni Masum Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. İstanbul'dan halan Emine Uzun. Not olarak halacığım, bugün annenden iyi olduğunu duydum, çok mutlu oldum. Seni çok seviyorum ne kadar oğlum, kendine iyi bak. Ne olur oğlum kendine iyi bak. Biz senin arkandayız, seni çok öpüyorum demiş, mesajını sonlandırmış. Hüsran abi selamun aleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Zonguldak Bey Cuma, M tipi kapalı cezaevi, B1 koğuşunda yatan ömrüm Buğra Uçar için Muazzez Ersoy'dan Seven Olmaz Ki parçasını çalar mısınız? Şimdiden teşekkür ederim. Seni dört duvar arasına, beni de sana hasret bırakan bu hayat bize bir kavuşma borçlu. Elbet bir gün boncuk gözlüm, dikkat et kendine demiş. Selamünaleyküm Kralı Hüsran ve aleykümselam. Karadenizler elden Mustafa ben. Beycuma kapalı A1 koğuşunda bulunan eşim için isteğim olacak, çalarsan sevinirim. Acıoğlu'ndan Kalbimde Senin Adın parçasını istiyorum. Güzel gözlüm, seni çok seviyorum, Rabbime emanetsin demiş. Rabbim mutluluğunuzu daim etsin. Sıradaki güzel eserlerimiz sizlere darman olsun. İyi yayınlar, ben Oğuz Özdemir. Başta Beycuma kapalı cezaevinde kalan kardeşim Ömer Sarkın olmak üzere tüm kader mahkumlarına selamun aleyküm ve aleyküm selam. Yarın orada olacağız. Kardeşim hep yanındayız. Kimseye etmem şikayet parçasını çalarsan seviniriz demişler. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Beycuma kapalı B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı'ya bir notum var. Unutma, belki yanına gelemiyorum ama bil ki kalbim hep senin yanında. İnanıyorum çok yakın zamanda dışarıya çıkacaksın, umudunu kaybetme. Unutma, seni çok seviyoruz, özlemle bekliyoruz. Sıradaki şarkı sana gelsin. İstanbul'dan Zehra teyzen mesajını ulaştırmış. İyi akşamlar Hüsran Bey. Öncelikle nasılsınız diyorum. Hamdolsun Rabbimize, sizler nasılsınız? Her akşam sizinle birlikte biz de iyiyiz. Rabbimize şükürler olsun. Sizlerin sayesinde daha da iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sevdiklerimizle aramızda köprü olduğunuz için sıradaki parçayı B1 koğuşunda yatmakta olan oğlumuz Asım Yiğit Uludağ için istiyoruz. Ve kader arkadaşları için not olarak, canımın içi seni bugün gördüm, daha iyi oldum. En kısa zamanda birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun diyorum demiş.

İyi yayınlar Hüsran Bey. Ben Ankara'dan Cefariye. D1 koğuşunda yatan yeğeni Masum Yiğit Uludağ ve koğuş arkadaşları için sıradaki parçayı istiyorum. Not olarak her zaman yanındayız halacığım, seni seviyoruz demiş. Zonguldak Alaplı'dan iyi akşamlar, iyi yayınlar. Beycim Akapalı Cezaevinde A9 koğuşunda kardeşim Sercan Saydam'a ve koğuş arkadaşlarına Hakkı Bulut'tan Hatasız Kul Olmaz şarkısını çalar mısınız? Alaplı'dan selamlar, sevgiler demişler. Alaplı'ya da sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimiz sizlere darman olsun. Abi selamünaleyküm. Nasılsın, iyisindir inşallah. Ve aleykümselam. Rabbimize şükürler olsun. Sizler de iyisinizdir umarım. Hayırlı geceler dilerim. Öncelikle yer vereceğin tüm parçalar Devrek FM dinleyenlerine gelsin. İyi yayınlar demişler. Ahmet Aslan Kırklar elden mesajını ulaştırmış. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi akşamlar Bey, Cuma Kapalı Cezaevinde A5 koğuşunda yatmakta olan canım oğlum Barış Demiral. Sabret oğlum, güneş bir gün bizim için de doğacak. Ben buna inanıyorum, az kaldı kavuşmamıza. İnşallah, seni çok ama çok seviyorum. Benim canım oğlum, sıradaki şarkı senin için gelsin demiş. Sıradaki şarkıyı Barış kardeşimize darman etmiş olalım. Güzel bir rahmet koyuyorum mu sizlerle birlikte dostlar. Sevgili Müzeyyen ablamızın istemiş olduğu şarkıyı

0: yeğenine armağan etmiş olalım. WhatsApp istek hattımız 0507 387 0067. İsteklerinizi, mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Abone olan dinleyicilerimizin öncelikleri vardır. Bunu da tekrardan hatırlatmış olayım. Ben buralardayım dostlar. Sizleri bu güzel eserle baş başa bırakıyorum.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misali.

0: Evet sevgili dostlar, hayat bazen hepimizi zorlayabiliyor. Öyle anlar oluyor ki sanki hiçbir şey yoluna girmeyecekmiş gibi hissediyoruz. Ama çoğu zaman tam da o karanlık anda bir söz, bir insan, bir hatıraya ya da küçücük bir olay yeniden ayağa kalkmamıza neden oluyor. Bu gece sizlere şu soruyu sormak istiyorum. Umutsuzluğa kapıldığınızda sizi ayağa kaldıran ilk söz veya anı ne oldu hayatınızda? Umutsuzluğa kapıldığınızda sizi ayağa kaldıran ilk söz veya anı ne oldu hayatınızda? Bunun cevabını sizlerden bekliyorum. WhatsApp istek hattımızdan 0507 380 çift 067, 0507 380 çift 067. Umutsuzluğa kapıldığınızda sizi ayağa kaldıran ilk söz veya anı hayatınızda ne oldu? Cevaplarınızı bekliyorum. Muazzez Ersoy, seven olmaz ki.
1: Hüsran abim yoktur bu alemde misalin.

Merhabalar, iyi geceler, iyi yayınlar Hüsran Bey. Bey Cuma cezaevinde B1 koğuşunda yatmakta olan Asım Yıldız Dağ koğuş arkadaşları ve kader mahkumları için sıradaki parçayı çalar mısınız? Çalarız tabii ki de. Not olarak Dolunay abi seni çok seviyorum ve çok özledim demiş. Merhabalar, iyi geceler, iyi yayınlar Hüsran Bey. Bey Cuma cezaevinde mesajımızı düzeltelim. Aynı mesajı iki defa göndermişsiniz. İyi yayınlar kral. Almanya çok sıcak. Şu anda seni dinliyoruz demiş Ayfer ablamız. Vallahi ne güzel. Halılar serilmiş. Çaydanlığın altı yakılmış. Güzel bir aile ortamında çaylar yudumlanıyor. Muhabbetiniz daim ola. Almanya'daki gurbetçilerimize de sıradaki güzel eserlerimiz armağan ola. Canım kardeşim Orhan'ım, bizler iyiyiz, sen de iyi ol. Kavuşmamıza az kaldı. Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hüsran zaten güzel parçalar çalıyor sizler için. Benim ve Müslüm kardeşime de selam olsun. Semih ve Müslüm kardeşimize de selam olsun. İyi ki varsın Hüsran, gönüllerin köprüsü demiş sevgili Ayfer ablamız. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Merhabalar Devrek FM ailesi. Devrek Açık Cezaevi B7 koğuşundaki canımın içi, canımın parçası Kenan Yöne gelsin bütün şarkılar. Çok az kaldı her şeyim demiş, mesajını ulaştırmış. İyi yayınlar Hüsran Bey. Ben Bey Cuma Açık Cezaevinden Dursun Eğriyer. C2 koğuşundan Can abim Naşit Mandıracı, Şahan Baran Tezel, Serkan Kepes, Sedat Arslan, has toprağım Akın Aksoy'a ve dostum Gökhan Gelmişoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir parça istiyorum, çalarsanız seviniriz. Yayın açılışımızda Cengiz Baba'dan güzel bir eserle startımızı verdik. Sizlere de armağan etmiş olalım o güzel parçayı. Hayırlı akşamlar Hüsran Bey. Bey Cuma Kapalı Cezaevi B1 blokunda yatmakta olan minik kızımın abisi Asım Yiğit Uludağ. Kızım Dolunay ve kendi

Zaman sıradaki parçayı armağan ediyorum. Elbet bir gün her zaman bir umut vardır. Seni bekliyoruz. Bak Dolunay minileri giyiyor, haberin olsun. Buse Talu mesajını ulaştırmış. İyi geceler, iyi yayınlar Süran Bey. Öncelikle bizim sesimiz olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben Şerife Karan. Beycuman Kapalı B1 koğuşunda yatan yeğenim Berkan Mandacı ve tüm kader mahkumları için sıradaki bu şarkıları armağan ediyorum. Berkancığım, her düşüş bir ders, her kalkış bir zaferdir. Kendi hikayenin kahramanı ol, seni seviyoruz demişler. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Gökhan Gelmişoğlu, arkadaşım Dursun Eriyer'e selamlar söyler misiniz? Selamlar, sevgiler olsun Dursun Eriyer'e. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Sevil Ezer. Beycuma Kapalı cezaevinde yatmakta olan çok sevdiğim yeğenim Gökhan Altuğ için Güllü'den Üzülme şarkısını istiyorum ve yeğenime bir not göndermek istiyorum. Sakın üzülme canımın içi. Bugünler elbet bir gün bitecek. Biz yine hep beraber mutlu, çok mutlu olacağız. Senin arkanda koskoca ailem var. Hepimiz sana kavuşacağımız günü iple çekiyoruz. İnan seviyorum. Bir tanem, Allah'a emanet ol demiş. Merhabalar, ben Beycuma Kapalı Cezaevinden Gökhan Altuğ. Çok sevdiğim kavuş arkadaşlarım Onur Çakıcı, Halil İbrahim Eker ve Müslüm Demir için Orhan Gencebay'dan Akşam Güneşi şarkısını istiyorum demişler. İyi akşamlar Hüsran Bey. Hayırlı yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Beycuma Kapalı Cezaevi B1 blokta yatan Asım Yiğit Uludağ sıradaki parçayı eşim Gökhan ve Beste Baldızak adına armağan ediyoruz ve kendisine selamlarımızı gönderiyoruz. Bu kara günlerde geçer. İçindeki umudunu ve neşeni kaybetme, kaybetmemen dileğiyle demişler. Merhabalar, ben İstanbul'dan Volkan Ezer. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan yeğenim Gökhan Altuğ için sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. Sıradaki güzel eserlerimizi. Gökhan Altuğ'a da ulaştırmış olalım. Merhabalar Hüsran abi, iyi yayınlar. Ben İstanbul'dan Eylül Ezer. Öncelikle dün akşam benim istediğim şarkıyı çaldığınız için çok teşekkür ederim. Beycuma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan abim Gökhan Altuğ için Sezen Aksu'dan Geri Dön şarkısını istiyorum ve bu şarkıyı tüm kader mahkumlarına ve benim isteklerimi yayınladığınız için size armağan ediyorum. Kolay gelsin yayınlar Hüsran abi demişler. Çok teşekkür ederiz. Amacımız zaten istemiş olduğunuz şarkıları sevdiklerinize ulaştırabilmek, vaktimizin yettiği kadarınca. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 çift 067 0530 380 çift 067 isteklerinizi, mesajlarınızı gönderin gelsin bakalım.

Hayat bazen insana en ağır dersleri sessizce verir. Kimi zaman kırılırız, kimi zaman yalnız kalırız. Kimi zaman da değerimizin anlaşılmadığını düşünürüz. Ama unutulmamalıdır ki her davranışın, her sözün ve her tercihin bir karşılığı vardır bu hayatta. Bugün başkalarının duygularını görmezden gelenler yarın aynı duygularla yüzleşebilir. Hayat insanı çoğu zaman kendi bıraktığı izlerle sınar. Perişanlık duyacak elbet bir gün olacaktır. Ancak mesele bir başkasının düşüşünü beklemek değildir. Asıl mesele yaşananlardan ders çıkarabilmektir. Vicdanını kaybetmeden yol alabilmektir. İyilikte, kötülükte dönüp dolaşıp sahibini bulur. Bu yüzden kalbimizi karartmadan, kırmadan ve kırılmadan yaşamaya çalışmak en büyük kazançtır dostlar. İyi akşamlar. Artvin Hopa'dan Halis'e Özuygun ben. Zonguldak Beycuma A3 koğuşunda yatan nişanlım Murat Arslan Alparslan için Barış Akarsu'dan ıslak ıslak şarkısını istiyorum. Birazdan göndereceğiz. Selamünaleyküm, iyi yayınlar. Aleyküm selam. Ben Celal Tezel. Beycuma Açık Cezaevinde yatan abim Şahan Baran Tezel'e Hazer Bülbül'den Yaralandım mı Can şarkısını armağan ediyorum. Merhabalar, iyi akşamlar. Ben Kutlu Aydın. Buradan A9 koğuşundaki Ömer Sarkın ve tüm kader mahkumlarına çok selamlar olsun. Allah tez vakitte hepinizi kurtarsın inşallah. Benden Ömer'e Müslüm Baba'dan Yıllar Utansın parçasını çalarsanız çok seviniriz demişler. Birazdan ulaştıracağız. Merhabalar, iyi yayınlarınız olsun. Teşekkür ederim. Ben İstanbul'dan Seda. Sıradaki parçayı Beycuma Açık Cezaevinde C2 koğuşunda bulunan

armağan ediyorum. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı Beycuma Kapalı Cezaevinde Yatan Eşim Barış Demiralay için gelsin. Canımın içi bu ayrılık bir gün sona erecek ve yarım kalan tüm sarılmalarımızı tamamlayacağız. Sen yeter ki güçlü kal, seni çok seviyorum demiş.

Merhabalar Hüsran Bey oğlum. Semih Yazıcı için Kara Gümrük Yanıyor parçasını onun için çalar mısınız? Vaktimiz kalırsa birazdan göndeririz. İyi akşamlar, ben Hilal Gelmişoğlu. Aşçı Gökhan Gelmişoğlu'ndan dostu Dursun Eğriyer'e selam söyler misiniz? Sevgiler, selamlar olsun. Merhabalar, iyi yayınlar. Bey Cuma Kapalı Cezaevinde A5 Koğuşundaki Sevgilim Muhammed Canım'a gelsin sıradaki şarkı. Kalbim hep onunla az kaldı sevgilim kavuşmamıza. Sonrasında tüm güzellikler bizimle olacak sevgilim demiş. Selamun aleyküm Hüsran kardeşim. Ben Yaşar Akkurt. Eşim Orhan Akkurt'a Etkinden heves mi sandın parçasını çalar mısınız? Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hüsran kardeşim, iyi ki varsınız demiş sevgili Yaşar ablamız. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Zonguldak Devrek Açık Cezaevinde yatan A15 koğuşunda Yusuf İleri'den Sen Her Nerede Olursan Senin Arkanda Aslanlar Gibi Kardeşim Var. Güzel Günler Bizim Olacak Can Yoldaşım. Seni Seviyorum Pendik Aydos Sefercan Memiş. Adanalı Ayhan'dan Yaralı parçasını çalar mısınız demişler. Birazdan ulaştıracağız. Tütanya Gönlümden Sildim Seni Artık diyecek. Sonrasında istemiş olduğunuz eserleri sırasıyla vaktimizin yettiği kadar sizlerle buluşturmaya çalışacağım. WhatsApp istek hattımız 0507 380 çift 067 0507 380 çift 067.

yüzüm. Evet sevgili dostlar, bazen hayatımızda öyle insanlar olur ki onları ne kadar sevdiğimizi anlatmaya kelimeler yetmez. Kırgınlıklar, mesafeler, sessizlikler yaşansa da kalpteki sevgi kolay kolay eksilmiyor. Bu arada az önce bir dinleyicimiz rica etti, mesajın sonuna ekleme yapmış. Dursun'u çok sevdiğimi de söyler misin? Seda ben demiş. Ben de dedim ki onu siz söyleyin. Sesli mesaj olarak bana ulaştırırsanız sevgili Dursun Eriyer'e sesinizi ulaştırabilirim dedim. Ve dinleyicimiz sesli mesajını ulaştırmış. Şöyle mesajımıza bir bakalım.

0: fon müziğimi şöyle bir kısalım öncesinde.
1: Dursun, ben Seda Nur. Seni çok seviyorum ve çıkmayı dört gözle bekliyorum. İnşallah çıktığında yarım kalan bütün hayallerimizi tek tek gerçekleştirmeyi dört gözle bekliyorum gerçekten. Seni çok seviyorum. İyi akşamlar, iyi geceler, iyi uykular.
0: Dinleyicimiz mesajını ulaştırmış. Rabbim inşallah sizleri en yakın zamanda kavuşturur. Dursun Eriyer'e de buradan sevgiler, selamlar olsun. Sıradaki güzel eserlerimizi ona da armağan etmiş olalım. Selamünaleyküm, ben Can Polat Demir. Babam Tatar, Şafak B1. Koğuşunda bulunan abim Ferhat Durdu. A6 koğuşunda bulunan Burak Oruçoğlu. A8'de yatan Serkan Çiçek. Tevfik Efe Kondak, Gökdeniz Aktaş için Enver Yılmaz'dan Mapusane şarkısını istiyorum. Şimdiden teşekkürler, hayırlı geceler demişler. Abi iyi akşamlar. Ben İlayda Arslan. Beycuma cezaevinde yatan abim Aslan abim Ferhat Durdu için Müslüm Gürses'ten Meselen parçasını çalar mısınız demiş. Bu konuşma sonrasında Müslüm Baba'dan Yıllar Utansın parçası sizlerle birlikte olacak. O güzel eseri sana da armağan etmiş olalım. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Beycuma B1 kapalı koğuşunda yatan Berkan Mandacı'ya gelsin. Özlemimiz büyük ama umudumuz daha da büyük. Güçlü ol, güzel günler çok yakında. Seni çok seviyoruz. Sakın unutma, seni seven Zehra Ceylin, Barış ailesi, Barış ailesi. Ferdi Tayfur'dan özlemek ne demek bilemezsin. Sen parçasını koğuş arkadaşlarına ve Berkan'ıma armağan etmek istiyorum demişler. Az sonra göndereceğiz. Kardeşim iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tatar. Şafak Bey Cuma cezaevinde B1 koğuşunda yatan can oğlum Ferhat Durdu için Enver Yılmaz'dan Mapushane parçasını çalar mısınız? Geceniz güzel olsun Hüsran kardeşim demişler. Çok teşekkür ederiz. Sizlerin de gecesi güzel olsun inşallah. Az sonra istemiş olduğunuz eseri de sizlerle birlikte buluşturacağız. Hüsran abi yayınlar. Ben İlayda. İlayda Arslan. Beycuma cezaevinde B1 koğuşunda yatan can abim Ferhat Durdu için Volkan Konak'tan Cerrahpaşa parçasını çalar mısınız rica etsem demiş. Az sonra ulaştıracağız. Evet sevgili dostlar, WhatsApp istek hattımız 0507 380 0067, 0507 380 0067. Müslüm Baba yıllar utansın diyecek.

ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim, bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor.

0: yükselen yıldızı Devrek FM. Sanayici esnafının yanında. Reklam ve sponsorluk için bizlere 0507 380 çift 067 nolu telefonu arayarak ya da WhatsApp hattına yazarak iletişime geçebilirsiniz. 0507 380 çift 067 Devrek FM. Çift 067 Devrek FM.
1: 93.0 Devrek FM.